Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM. Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.

0: bir konuda seni tasdik ettiği, sana inandığı halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Güzel şehrin
2: farklı radyosu.
1: Çağrı FM.

gönlüm, gözüm senin ile açılır. Geçilmezler senin ile geçilir. Adın anılınca nurlar saçılır. Doğ ruhuma, beni hasretle yakma. Hak aşkına, kölen yalnız bırakma. Aşıklar ararlar seni her yerde. Dudağın şerbeti dermandır derde. Ben bir dertliysem, dermanım nerede? Doğ ruhuma, beni hasretle yakma. Dost aşkına, kölen yalnız bırakma. Ey Nebi, hicranla yandı gönlüm. Halimi sormaz mısın? Dil ucuyla olsun, melalimi sormaz mısın? Bilmem ki, yoksa dost vefasından şüphen mi var? Lütfedip bir kere halimi sormaz mısın? Dostlara ülfet yağdı, bize iltifat yok mu? Kebap oldu sinem, ahıma itimat yok mu? Yüz sürüp izine bekledim ilk günden beri. Yoksa bende senin sevgine istidat yok mu? Gözlerim yolunu sinemdeki tepelerde. Gönlümde belirdin de daldığım kaldığım yerde. Hayalin ağrırken ruhumda perde perde. Gözlerim yolunu sinemdeki tepelerde. Sen o ışıktan ikliminle en tatlı rüya. Sen mor pembe renklerle ruhumu saran hülya. Kararır seni duyup seni görmezsem dünya. Dostlarınla el ele gezdiğim tepeler. Gördüğüm günden beri ey Gül-i Rana seni. Gözlerim yollarda, ol gözleri ela seni. İstemem kalsın artık gönlümde gül arzusu. Ararım her yerde ey kâmeti bâlâ seni. Sarmıştı ruhumu köyünün amber kokusu. Dolaştığım her yerde duymuştum cana seni. Bahçenin içindeki yem yeşil fistanınla gördüm güzeller arasında müstesna seni.

0: Müslüman girdiği çevreye uyan değil, girdiği çevreyi inancına uydurandır. Bu anlamda etken ve etkin insandır.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
2: Çağrı FM.

gözyaşlarımızda akan, ciğerde durmaz kanayan, senin acında ağlatan nazik civan şehit aziz. Annen baban olsun selam, sabırlar versin yaradan, senin acına tek derman bize sabır şehit aziz, bize sabır şehit

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Bir insanın yaşamı boyunca iki yüzme havuzunu dolduracak kadar tükürük salgıladığını biliyor muydunuz? Bugüne kadar bilinen en ağır böbrek taşının 1.36 kilogram olduğunu biliyor muydunuz? İnsanların yaşamları boyunca 6 filin ağırlığına eşit miktarda yiyecek tükettiklerini biliyor muydunuz? Yetişkin bir insanın günde ortalama olarak 23 bin kez nefes aldığını biliyor muydunuz?

Çıma nagri çavemin, çıma hesran narjini. Mata ne bihist, ne bihistin bin ahasar. Mata ne bihist, çi buya lo dilo.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Ayaklarınız kokuyorsa, ayaklarınızı talk pudrasıyla ovun ve sonra kurutun. Tabii ki temiz çorabınızı giyin. Bu bir süre için ayağınızın terlemesini ve bunun sonucunda koku oluşmasını engelleyecek.
2: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
3: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gidiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım, huzurunda.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم أشرق نور الله وظهر كلام الله وثبت أمر الله ونفذ حكم الله وتوكلت على الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تحصنت بخفي لطف الله وبلطف صنع الله وبحميل ستر الله وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من حزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh, insanları tanıma yolları. Haraşe bin el-Hur şöyle anlattı. Birisi Ömer radıyallahu anh'ın huzurunda şahitlik yaptı. Ömer radıyallahu anh ona, ben seni tanımıyorum. Benim seni tanımam sana zarar vermez. Benim seni tanımamam sana zarar vermez. Seni tanıyan birisini getir dedi. Oradakilerden biri, ben onu tanıyorum dedi. Ömer radıyallahu anh, onu neyiyle tanıyorsun dedi. Adam, adalet ve erdemiyle dedi. Ömer radıyallahu anh, o senin gecesini, gündüzünü, girişini, çıkışını bildiği en yakın komşun mu diye sordu. Adam, hayır dedi. Ömer radıyallahu anh, seninle kişinin helal haram konusundaki dikkatliliğini gösteren, dinar ve dirhemle yani parayı ilgilendiren bir konuda iş yaptın mı dedi. Adam, hayır dedi. Ömer radıyallahu anh, onunla güzel ahlak konusunda ipucu verebilecek yol arkadaşlığınız oldu mu dedi. Adam, hayır diye cevap verdi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh ona, sen onu tanımıyorsun dedi. Sonra da, seni tanıyan birisini getir dedi. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, hilim ve insanlık. Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Bilin ki hilim bir süstür, vefakarlık insanlıktır. Acelecilik ahmakça davranmaktır. Yolculuk yapmak güç kaybına uğramak demektir. Düşük kimselerle oturup kalkmak bir lekedir. Günahkarlarla oturup kalkmak şüphe vesilesidir. Ebu Derda radıyallahu anh, kötüler. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle demiştir. Şüphe inkara girer. Ölünün arkasından bağırıp çağırarak ağlamak cahiliye işidir. Ganimetleri paylaştırırken haksızlık etmek cehennemin korudur. Şarap, bütün günahların anasıdır. Gençlik, delilikten bir parçadır. Kadınlar, şeytanın tuzaklarıdır. Kibir, en büyük şerdir. En kötü yiyecek, yetim malıdır. En kötü kazanç, faizdir. Mutlu kimse, başkasından ibret alandır. Mutsuz, anasının karnındayken mutsuz olandır. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, öğütler. Amir Eş-Şabi İbni Abbas radıyallahu anh'tan şunu nakletti. Babam sana şöyle dedi. Yavrum, bakıyorum da müminlerin emiri seni çağırıyor, sana yakın davranıyor, Resulullah aleyhissalatu vesselamın sahabileriyle birlikte seninle istişarede bulunuyor, ancak sen benim şu üç tavsiyemi belli. 1. Allah'tan kork. Müminlerin emiri Ömer senin yalanına şahit olmasın. 2. Ona hiçbir sırrı ifşa etme. 3. Onun yanında kimsenin gıybetini yapma. Amir şunu ilave etti. Abdullah bin Abbas'a, bu öğütlerin her biri 1000 dinardan daha değerli dedim. O da, bunların her biri 10.000 dinardan daha değerli dedi. Ali bin Ebi Talib radıyallahu an, dünya bir leştir. Ali radıyallahu an şöyle demiştir. Dünya bir leştir. Kim onu istiyorsa köpeklerle bir arada olmaya dayansın. Ebu Derda radıyallahu an, geçimini iyi şeylerden sağlamak. Ebu Derda radıyallahu an şöyle demiştir. Geçimini iyi şeylerle sağlamaya çalışmak Müslüman kişinin anlayışından ileri gelir. Yine şöyle demiştir. Geçimini iyi şeylerden sağlamak, onun dini iyi yaşamasındandır. Dinini iyi yaşamak, onun aklının yerinde olmasındandır. Ashab-ı Kiram'dan Öğütler.
0: Gönüllere akan ses. Çağrı FM. Tam 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
4: Telefon 0534 927 99 21.
1: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
1: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
0: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
9: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
10: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
12: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
13: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı efendim.

İmanını rehber kıldın, mücahitler safı kurdun, zafer yolu açtın ey Gazze.

0: her güne bir dua.
1: Çoğu zaman ancak sıkıntı hallerinde ve son kapı olarak başvururuz duaya. Halbuki dua, sebeplerin tükendiği yerde sığınılacak ve kendisine başvurulacak son kapı değil, aksine sebeplerin yokluğunda, oluşmasında, devamında ve başarıya ulaşmasında sürekli gündemde olması gereken daimi bir kapıdır. Zira dua kulluğun özüdür. Rabbimiz bizleri dua edememe illetinden korusun ve hepimizi rızasına ve cemaline ermek dileğiyle, korku ve ümitle, gece gündüz kendisine dua edip yalvaran kullarından eylesin.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmenizi sağlayacak bir şeyi göstereyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırın.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu
2: Çağrı FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar. Duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121, 0545 892 4721. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği

0: ayağınıza gelsin.
1: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
2: Telefon 0534 927 99 21.
3: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
5: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
6: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
0: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
8: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
9: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
11: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
12: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı Efendim.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı efendim.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı efendim.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı efendim.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: İlim denizinden damla damla. Sana faydası olmayan ilim sapıklıktır. Sana fayda vermeyen mal da vebaldir. Hazreti Ali Keremallahu Vece. İlim denizinden damla damla.

0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Ashab-ı Kiram'dan öğütler. Hazreti Ebubekir'in zühdü ve dünya karşısındaki duruşu. Zeyd bin Erkam anlatıyor. Hazreti Ebubekir su istemişti. Ona bal şerbeti getirdiler. Tam ağzına götürdü, içecekti ki ağlamaya başladı. Biz de bir şey oldu zannederek ona soru da soramadık. Sakinleşince, "Ey Resulullah'ın halifesi, seni bu derece ağlatan nedir böyle?" dedik. Bunun üzerine Ebubekir anlatmaya başladı. "Bir gün Efendimizle birlikteydim. Bir baktım Resulullah sanki bir şeyi kovuyor. Oysa ki ben bir şey göremiyordum. Dedim ki ya Resulallah, bir şeyi kovuyor gibiydin ama ben bir nesne göremedim." Efendimiz buyurdu, "Dünya bana kendisini kabul ettirmeye çalıştı, ben de git benim yanımdan, uzaklaş diye onu kovuyordum. Dünya bana sen beni tam olarak idrak etmeyeceksin dedi." Ebu Bekir der ki, "Bu hadise bana çok tesir etti. Onun buyruklarına muhalefet etmekten ve dünyaya aldanmaktan hep korktum." dedi. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın dünya karşısındaki duruşu. Urve anlatıyor. Hazreti Ömer bir gün Ebu Ubeyde'yi ziyarete gitmişti. Ebu Ubeyde atının eğerini yere sermiş ve eğerin üzerine uzanmıştı. Hazreti Ömer ona, "Sen de arkadaşların gibi kendine bir döşek edinsen." dedi. Ebu Ubeyde, "Ey müminlerin emiri, bu benim öğle uykum için yeterlidir." diye cevap verdi. Mamer'in rivayeti ise şöyledir. Hazreti Ömer, Şam'a geldiğinde Şam'ın eşrafı ve halkı onu karşıladı. Hazreti Ömer, "Kardeşim nerede?" diye sordu. "Kardeşin kimdir?" diye sorduklarında, Hazreti Ömer, "Ebu Ubeyde'dir." diye cevap verdi. "Şimdi gelir." dediler. Ebu Ubeyde gelince, Hazreti Ömer atından indi, onu kucakladı ve daha sonra birlikte Ebu Ubeyde'nin evine gittiler. Hazreti Ömer evde Ebu Ubeyde'nin kılıcından, kalkanından ve bineğinden başka bir şey göremedi. Ebu Huzeyfe'nin Peygamberimizin emrine aykırı davranmaktan duyduğu endişe. İbni Abbas anlatıyor. Bedir Harbi günü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabına, "Haşimoğullarıyla diğer kabilelerden düşman saflarında öyle kimseler tanıyorum ki, onlar karşımıza zorla çıkarıldılar. Bizimle çarpışmakta onların hiçbir menfaati yoktur. Sizden her kim onlardan biriyle karşılaşırsa sakın onu öldürmesin. Kim Ebul Bahteri bin Hişam ile karşılaşırsa sakın onu katletmesin. Amcam Abbas ile karşılaşan onu öldürmesin. Çünkü karşımıza zorla çıkarılmıştır." buyurdu. Bunun üzerine Ebu Huzeyfe radıyallahu an, "Babalarımızı, oğullarımızı, kardeşlerimizi öldürüp Abbas'ı bırakacağız öyle mi? Allah'a yemin ederim ki ona rastlarsam etlerini kılıcımla doğrarım." dedi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Ebu Huzeyfe'nin bu sözlerini duyunca Hazreti Ömer'e, "Ey Ebu Hafs, Allah Resulü'nün amcasının yüzüne kılıç vurulur mu?" dedi. Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, bırak beni Ebu Huzeyfe'nin boynunu uçurayım. Vallahi o münafık oldu." dedi. Ebu Huzeyfe hep şöyle söylerdi. "O gün söylediğim o sözden dolayı akıbetimden emin değilim. Daima endişe içindeyim. Bu günahın cezasını ancak şehit olmakla bağışlatabilirim." Gerçekten de Ebu Huzeyfe radıyallahu an Yemame harbinde şehit düştü. Selman-ı Farisi'nin tevazu. Sabit anlatıyor. Hazreti Selman Medayin şehrinde valiydi. Şam'dan Teymoğullarından biri geldi. Adamın yanında bir yük incir vardı. Selman-ı Farisi'nin üzerinde de bir şal var ve bir de hırka bulunuyordu. Şam'dan gelen adam onu tanımadığı halde Hazreti Selman'a, "Gel de şu çuvalı taşıyıver." dedi. Ancak çevreden görenler Hazreti Selman'ı tanımışlar ve bak o zat validir diye adamı uyarmışlardı. Bu uyarı üzerine adam Hazreti Selman'a kendisini tanımadığını söylediyse de Hazreti Selman bu yükü senin evine kadar taşıyacağım dedi. Ashab-ı kiramdan öğütler.

Ey insanlar! Dünyadan uzaklaşmakta, ahirete doğru yaklaşmaktasınız. Her birinin insanları vardır. Siz ahiret insanlarından olun. Dünya insanlarından olmayın. Bugün çalışma günüdür. Hesap yoktur. Yarınsa hesap günüdür. Çalışma yoktur. Hazreti Ali Keremallahu Vece. İlim denizinden damla damla.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar. Duydun mu?
4: Hayır.

0: nedir abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
2: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar Gold altında alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
3: Telefon 0534 927 99 21.
4: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Alka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
1: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
4: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
6: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
4: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
1: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık Ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
1: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
8: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
10: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı FM.
14: Şimdi haberler.
15: Türkiye 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ilk kez ev sahipliği yaptı. Antalya'da düzenlenen kongreye 111 ülkeden bilim insanları ve uzay alanında çalışan temsilciler katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongrenin açılışında Türkiye'nin uzay alanındaki hedeflerini anlattı. Türkiye'nin uzay alanında son yıllarda önemli kabiliyetler kazandığını belirten Erdoğan, İmece, Göktürk ve TürkSat uydularını hatırlattı. 2024'te ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'nın hizmete alındığını söyleyen Erdoğan, insanlı uzay misyonlarına da dikkat çekti. Türkiye'nin milli uzay programındaki en önemli hedeflerden birinin Ay olduğunu belirten Erdoğan, Ay araştırma programı kapsamında geliştirilen uzay aracının üretim ve entegrasyon faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı. Erdoğan, mühendislik tecrübesinin yeni görevlere aktarıldığını vurguladı. Erdoğan, uzaya erişim kapasitesinin geliştirilmesi için Somali'de uzay limanı projesinin de hayata geçirildiğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekim ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Ödemelerden toplam 1.290.486 vatandaş yararlanacak. Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre tüketici fiyatları Eylül'de aylık %1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise %29,73 olarak gerçekleşti. Tüketici fiyatlarındaki artış yılbaşından bu yana %24,32 olurken, 12 aylık ortalamalara göre artış %31,49 olarak kaydedildi. Dünyanın gözleri önünde bir halk soykırımdan geçiriliyor. Uluslararası kurumlar bir avuç Siyonisti durdurmakta aciz kalıyor. Saldırılarda sınır tanımayan soykırımcı Siyonistler, Han Yunus, Beit Lahia, Deir Bela, Yemen Es-Said Hastanesi ile Mühendisler Sendikası'nın yakınındaki sivilleri hedef aldı. Saldırılar sonucu 3 Filistinli sivil şehit oldu. 19 kişi yaralandı. Öte yandan Gazze Sağlık Bakanlığı da Siyonist işgalcilerin son saldırılarına ve Ekim 2023'ten bu yana can kaybı ve yaralanma ilişkin bilgileri paylaştı. Açıklamada soykırımcı Siyonistlerin saldırılarında ikisi daha önce aldıkları yaralardan, biri enkaz altından çıkarılmak üzere 6 Filistinli sivil şehit oldu. 26 kişi yaralandı. Bakanlık açıklamasında Hamas'la Siyonist işgal rejimi arasında varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği Ekim 2025 tarihinden bu yana şehit edilenlerin sayısının 1460'a, yaralı sayısının da 5116'ya ulaştığı bildirildi. Soykırımcı Siyonistlerin saldırılarını başlattığı Ekim 2023 tarihinden bu yana can kaybı 74.243'e yükseldiği belirtilen açıklamada yaralı sayısının da 175.232'ye çıktığı kaydedildi. Gazze genelinde binlerce kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Hamas'ın Lübnan temsilcisi Ahmet Abdülhadi, Aksa Tufanı'nın 3. yıl dönümü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu. Abdülhadi, operasyon gerçekleşmese de Lübnan'a savaş açılacağını ve İran'a saldırı düzenleneceğini ifade etti. Filistinlilerin ödediği bedelin direnişi suçlamak için kullanılmasına karşı çıkan Abdülhadi, Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinde verdiği 1 milyon şehidin özgürleşmenin fedakarlıkları olarak anıldığını hatırlattı. Filistinliler bedel ödediğinde neden Hamas Aksa Tufanı'nı gerçekleştirdiğin için felaketin sebebi sensin deniliyor. Verilen kayıplar özgürleşme mücadelesinin fedakarlıkları. Abdülhadi, işgal rejimi sözde Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Batı Şeria'yı ilhak etmeyi ve Kudüs'ü Yahudileştirmeyi amaçlayan kesinlik planının 7 Ekim'den önce uygulamaya konulduğuna dikkat çekti. Proje zaten hazırlanmıştı. Dolayısıyla bu proje tufan nedeniyle ortaya çıkmadı. Tufan onu açığa çıkardı ve uygulanmasını hızlandırdı. Aksi halde direniş eksenini hazırlıksız yakalayacaktı. İşgalci Netanyahu'nun Sukot sırasında Mescid-i Aksa'nın altındaki tünellere inmesi hakkında konuşan Abdülhadi, bunun uygun an geldiğinde Aksa'nın yıkılmasına yönelik niyetin işareti olarak değerlendirdi. Hamas'ın silahsızlanmayı kabul ettiği yönündeki iddiaları yalanlayan Abdülhadi, "Silahları teslim etmeyi kabul etmedik. Oluşturulan komitenin gözetiminde Gazze içinde depolanmalarını ve tutulmalarını kabul ettik," dedi. Batı Şeria'da Filistinlilere, topraklarına ve mülklerine yönelik yaklaşık 63 bin saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu'nun konuya ilişkin açıklamasına göre 3 yıllık süre zarfında işgal askerlerinin 48.174, Yahudi çetelerin ise 14.742 saldırısı kayda geçti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul'daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma genişletiliyor. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli tutuklanırken 2 firari şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gelen şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, takipçi ve yorum satışı yapan internet siteleriyle sahte yorumlara yer veren e-ticaret sitelerine yönelik inceleme başlattı. Türkiye'de motosiklet sayısındaki hızlı artış trafik kazalarına da yansıdı. Trafikteki motosiklet sayısı 7,6 milyonu aşarken meydana gelen trafik kazalarının %50,2'sine motosikletler karıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü MHK soruşturmasında hakem Yasin Kol'un banka hesaplarına ilişkin bilirkişi raporunun ayrıntıları ortaya çıktı. Rapora göre Kol'un 2012 ile 2026 yılları arasındaki hesap hareketleri incelendi. İlk incelemede 5.978 işlemde yaklaşık 135 milyon liralık hareket tespit edilirken tekil transfer tutarı 84.181.512 lira olarak hesaplandı. Rapora göre bu tutarın 34 milyon 558 bin lirası Kol'un kendi hesapları arasındaki hareketlerden, yaklaşık 49 milyon 481 bin lirası ise üçüncü kişilerle yapılan transferlerden oluşuyor. Kol'un 11 bankada 50 hesap kaydı ve 41 farklı IBAN'ı bulunduğu belirtiliyor. Kendi hesapları arasındaki transferler çıkarıldığında Kol'un 187 farklı kişiden 25 milyon 301 671 lira aldığı, 407 farklı kişiye ise 24 milyon 179 269 lira gönderdiği tespit edildi. Rapordaki en dikkat çekici tespitlerden biri ise Kol'un aynı maçta görev yaptığı diğer hakemlerle para trafiğine ilişkin. Ortak maçların 3 gün öncesiyle 2 gün sonrasını kapsayan 6 günlük dönemde 50 banka işlemi gerçekleştiği belirlendi. Bu 50 işlemin 47'sinin Kol'dan diğer hakemlere yapıldığı, 47 ödemenin 44'ünde Kol'un maçın hakemi, para gönderilen isimlerin ise yardımcı veya 4. hakem olduğu kaydedildi. Daha da dikkat çekici olansa bu transferlerin 40'ının maç başladıktan sonra gerçekleşmesi oldu. Kol'un emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği bildirildi. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın istifa ettiğini açıkladı. Riyad-Tel Aviv hattında Ensarullah'a karşı oluşturulan koordinasyonu genişletme çabaları dikkat çekiyor. Suudi Krallığın ve işgal rejiminin Ensarullah'a karşı istihbarat paylaşımı, özel askeri temaslar ve mezhepçi söylem üzerinden gizli askeri işbirliğini derinleştirdiği bildirildi. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, El Cezire'ye verdiği röportajda, işgal rejiminin Aden Körfezi kıyısındaki Berbera şehrinde bir deniz üssü kurmayı ve oradaki havaalanını kullanmayı planladığını belirtti. Mahmut, işgalin bu plandaki asıl amacınınsa Körfez ülkeleri ve İran'a daha da yakınlaşmak olduğunu söyledi. Mahmut, İsrail'in eylemlerinin ülkemize yönelik yarattığı zorlukların üstesinden geleceğiz. Hiçbir koşulda İsrail'in varlığına izin vermeyeceğiz dedi. Avusturya'nın Vorarlberg eyaletinin başkenti Bregenz'da okullarda 14 yaşından küçük kız çocuklarına yönelik başörtüsü yasağına karşı geniş katılımlı bir protesto gerçekleştirildi. Suriye'nin güneyinde 1974'te oluşturulan anlaşma, işgal girişimlerinin gölgesinde yeniden gündeme taşındı. Suriye ile Golan arasındaki kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşması, tarafların askeri güçlerini belirlenen hatların gerisinde tutmasını ve iki taraf arasında bir ayrışma bölgesi oluşturulmasını öngörüyor. Ayrışma bölgesinin denetimini Birleşmiş Milletler Ayrıştırma Gözlem Gücü yürütüyor. Birleşmiş Milletler Aralık 2024'te işgal güçlerinin ayrışma bölgesi içindeki hareketliliğinin arttığını, çeşitli noktalarda konuşlanma ve tahkimat çalışmaları yapıldığını açıklamıştı. Birleşmiş Milletler Ayrıştırma Gözlem Gücü ise söz konusu faaliyetlerin 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını ihlal ettiğini işgal güçlerine bildirerek bölgedeki tüm taraflara anlaşmaya uyma ve ayrışma bölgesindeki askeri faaliyetleri sonlandırma çağrısı yapmıştı. Ancak Siyonist rejimin askeri birlikleri işgal bölgelerinde cirit atmaya devam etti. İçişleri Bakanlığı siberle mücadele kapsamında 61 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 547 şüpheli yakalandı. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesine bağlı Taşan Mahallesi, 2003 yılında Kızılırmak üzerinde Yamula Barajı'nın inşa edilmesiyle eski günlerinden uzaklaştı. Mahallenin bir bölümü sular altında kalırken, sakinlerin büyük kısmı şehre ve yeni yerleşim alanına taşındı. Ancak 73 yaşındaki Abdullah Özdemir, doğup büyüdüğü mahalleyi terk etmedi. 1990 yılında çalıştığı fabrikada geçirdiği kaza sonrası dizaltı protez kullanan Özdemir yıllardır Taşan'da yaşıyor ve 1962 yılında inşa edilen Taşan Büyük Camisi ile yakından ilgileniyor. Kış aylarında mahallede sadece 3 ile 4 kişinin kaldığını söyleyen Özdemir, buna rağmen caminin kapısını kapatmadı. Her gün camiye geliyor, ibadethaneyi süpürüyor, tozunu alıyor ve çevresinin bakımını yapıyor. Zaman zaman Kur'an-ı Kerim okuyup dua ediyor. 23 yıldır caminin bakımını gönüllü olarak üstlenen Özdemir, yaptığı işi bir görev olarak görüyor. Camiyi temizlerken manevi olarak da huzur bulduğunu belirten 73 yaşındaki Özdemir, kendisinden sonra bu görevi üstlenecek birinin çıkmasını istiyor. Taşan'ın tarihine de sahip çıkan Özdemir, mahalleye yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilere de rehberlik ediyor. Onlara mahallenin geçmişini anlatıyor, eski Taşan'ın hatıralarını yaşatıyor.
16: Haberleri dinlediniz.

0: Her güne bir dua.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Üç kimsenin duası reddolunmaz. Adil sultanın, iftar edinceye kadar oruçlunun, mazlumun duası. Allah mazlumun duasını bulutların üstüne çıkarır, semanın kapılarını açar ve şöyle buyurur. İzzet ve celalim hakkı için bir müddet sonra da olsa sana muhakkak surette yardım edeceğim. Binaenaleyh mazlumun duasından hazar etmek lazımdır. Zulüm ve haksızlık yapıp mazlumu, kalbini yıkıp da Cenab-ı Hakk'a karşı ah ettirmemek lazımdır. Ya Rab, beni kaderine razı, rızkına şakir kullarından eyle.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Sadaka, Rabbin öfkesini söndürür ve kötü ölüme engel olur.

0: Her güne bir dua.
1: İnsan hakikati itibariyle Allah'ın bir esma tertibidir. Yani Allah'ın güzel isimlerinin işaret ettiği manalardan oluşan bir formüldür. Bir diğer ifade şekliyle Allah insanı kendi güzel isimlerinin

Allah'ım, dilimi sana yakarışımın lezzeti, sözümü senin hoşnutluğunun serveti, varlığımı sonsuz lütfunun demeti.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Cami aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
4: Bilen Kavurmacım. Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
7: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, Toptan Perde Satış Noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
9: 0539 499 5086.
7: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
10: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
11: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.
3: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla Müzik Saati başlıyor.
13: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
14: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
13: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

0: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla Müzik Saati devam ediyor.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

0: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla müzik saati sona erdi.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
3: Şimdi reklamlar.
0: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
0: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri.

0: Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
1: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
8: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51.
9: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
10: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
11: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
12: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı FM.
15: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
16: bu çağrıya kulak verin.
15: Çağrı FM.
17: Muhabbetname. Soluklaşan renklere muhabbetname. Donuklaşan çehrelere muhabbetname. Suskunlaşan bu şehre, yüreklere muhabbetname.
18: Ya Rab bizleri de harbu kermana.
17: Name olmaya, şiir olmaya ve söz olmaya geliyoruz.

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanın Gazze'dir, bir yanın Kudüs, bir yanın El Hayl, bir yanın Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
2: Gel, bak çiçekler açmış yüzünde, güneşte doğmuş.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
3: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
4: Muhabbetname.
5: Bir tek seni seveni severem, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname.
6: Allah.

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadın nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadın, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

sevgilim. Diyarbakır Çare Farm Stüdyolarından Muhabbet İname programından şu anda sesimizin ulaştı. Siz değerli dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyorum. Allah'ın en güzel selamı, rahmet ve bereketi, mağfireti siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz Muhabbet İname'de başladı. Kavuşturan ve buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Birlikteliğimiz inşallah 11.45'e kadar devam edecek. Bizlere ayrılan süre içerisinde iletişim hatlarımızdan bizlere ulaşıp sevdiğiniz, beğendiğiniz ezgileri, ilahileri, şiirleri ve marşları isteyip sevdiklerinizi armağan edebileceksiniz. Diyarbakır Çare FM, Batman Aksa FM, Bingöl Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Serhat FM, Adana, Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile birlikte ortak yayında birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz ve hemen ilk istek eserimizi dinleyelim. Diyarbakır'dan adım Ahmet Hamdullah. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Kim utanmadı eserini istemişler. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahru perişan etsin. Ateşleri bol olsun. Amin. Sürekli sizleri dinliyoruz. Kardeşim için bu ilahileri istiyoruz. Lütfen kırmayın demişler. İnşallah bu eserle başlayacak birlikteliğimiz. Şehitler Kervanı'ndan Kim Utanmadı eserini dinleyeceğiz. Bu güzel eser şu anda sesimize kulak veren sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Muhabbetname hoş geldiniz.

Diyarbakır'dan Ecrin bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Musab Şanlı'dan Şehid Eyyide Kurban Esir'ini istemişler. Dedem Hamza'ya, dayım Şaban'a, amcalarım Lamih ve Cemal'e, Yusuf abilere, sizlere ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Gönderdiği hediyeler için Lamih amca teşekkür ederim. Ellerinden öperim. Selametle Allah'a emanet olun. Ey sevgili ben. Ve güzel bir duayla katılmış programımıza hemen yer verelim. Uçmuş dünyanın. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz, vallahi biz aciziz, vallahi biz günahkarız, vallahi biz eksik kullarız. Ne amellerimize güvenecek halimiz var, ne de kendimizi temize çıkaracak bir yüzümüz. Ama sen Rahmansın, sen Rahimsin, affı seven, tövbeleri kabul eden sensin. İşte bu yüzden yine sana geldik ya Rabbi, bizi günahlarımızla değil, rahmetinle karşıla. Kusurlarımızla değil, affınla muamele et. Çünkü senin kapından başka sığınacağımız hiçbir kapı, senin rahmetinden başka tutunacağımız hiçbir umut yok. Allah'ım bizi affet, bizden razı ol ve bizi rahmetinden mahrum bırakma. Amin, amin ya Rabbi.

0: Gaziantep Tuğan Mehmet Emin Yalçın Kaya selamünaleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Allah razı olsun cümlemizin inşallah. Şeyh Muzu Arif eserini istiyorum. Şehit ailelerine, tüm çalışan ve dinleyenlerine armağan olsun. Selam ve duayla Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Bingöl'den Ayşe Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Grup dirilişten Habilleri özledim veya Bilal Güler'den dahi eserini rica ediyorum. Sizlere ve dinleyicilerinize armağan olsun. Tüm Müslüman kardeşlerimiz için diriliş duasıyla La Galibe illallah. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Sıradaki güzel eserler. Esselamu Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hayırlı sabahlar, hayırlı programlar. Çok teşekkür ediyorum. Maher Zain'den Aşkı Muhabbet eseri veya Maşallah eserini istiyorum. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun demişler. İstanbul'dan Hatice Ceren Hanım. Teşekkür ediyoruz. Diyarbakır Huzur Evlerinden Zehra Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sedat Uçan'dan Gel TV ile eserini Mevlide teyzeme, Sevime, Amine'ye, Müze'ye, Betül ve Zeynep'e tüm dinleyicilere armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.
1: Yaban ellerde götür beni de gittiğin yere.
0: Evet, 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında Muhabbetname'de birlikteliğimiz devam ediyor. WhatsApp hattımız 0552 334 9370. Mesajlarınızı bekliyoruz.

yaşadım. Diyarbakır huzurevlerinden Zehra Hanım ulaşmışlardı. Sedat Uçan'dan Gel TB ile eserini istemişlerdi. Bu eser var sırada. Gelen mesajlarımıza devam edelim. Onlar önde. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Diyarbakır'dan Uğur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler fakat siz farkında, şuurunda değilsiniz. 6-8 Ekim şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız demişler. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden Fecra ve Asım bizlere ulaşmış. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Şehitler Kervanı'ndan Hanifi İbrahim Can eserini istiyoruz. Eseri öncelikle tüm mazlum Müslümanlara, hicretli olan dayımız Necmettin'e, dedemiz Mehmet Tevfik ve anneannemize armağan ediyoruz. Siz değerli Çarife mailesine armağan ediyoruz. Aradan. Teşekkür ediyoruz kardeşlerimize, bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Diyarbakır'dan Tuğba Ezme selamun aleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Şehit 13'ten Şehit Cevher eserini tüm Gazze kardeşlerimize, Erkassan mücahitlerine, Yusufi abilere, ortak radyo çalışanlarına, dinleyicilerine, canım abime, yeğenlerime Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Onlar öncüler. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Programınıza Diyarbakır'dan katılıyorum. Diyarbakır T tipi kapalı cezaevinde yatan oğlum Ekrem Zibek ve Bekir kardeşime Sultan'ın bahçende bana da bir gül ver ilahisini armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun, sizler de Allah'a emanet olun. Gaziantep'ten Mehmet Bulut Bey ulaşmış. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı sabahlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Murat Yaman'dan bir Muhammed Doğma eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Sizlerle Çarife mailesine ve sevenlerine selamlar, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olunuz. Gazze'ye selam, direnişe devam. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir paylaşımla dinleyicimiz katılmışlar. Hemen yer verelim bu paylaşıma. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kadınıyla erkeğiyle tüm Müslümanların peygamberiydi. Bu nedenle muhatap kitlesinin sadece erkekler olmadığını her fırsatta ashabına hissettirirdi. Cemaatinden kadını uzaklaştırmaz, arkasında namaz kılma şerefinden, sohbetini dinleme zevkinden asla mahrum etmezdi. Sabah namazının alacakaranlık vaktinde bile inanmış hanımlar onun arkasında namaz kılmaya gelirlerdi. Yatsı namazı için gece mescide gelmek istediklerinde kocalarının onlara engel olmamasını emretmişti. Cuma namazında hutbenin eğitiminden faydalandıkları gibi bayram namazında da hazır bulunmalarını isterdi. Mescidinde kılınan bir namazın ardından kalabalığın kapıda yığılarak kadınları rahatsız etmesini engellemek için erkek cemaati bir süre oturtur ve çıkmak isteyen hanımlara öncelik tanırdı. Ashabına uzun bir namaz kıldırma niyetlendiği halde cemaatin içinde bir çocuk ağlaması duyunca okumasını kısaltırdı.

Batman'dan Rukiye Gezer, Şehit Aytaç Baran'dan herhangi bir eser istemişlerdi. Bizler de Ah Gencecik Fidanlar eserini hazırladık kendileri için. Eseri anne ve babasına, kardeşlerine, Yusufi abilere ve ailelerine Rabbim hayırlı kapılar açsın, tez zamanda özgürlüklerine kavuştursun. Amin. Şehit ailelerine, Filistin'de zulüm esaret altında olan direnen tüm kardeşlerimize Rabbim yar ve yardımcıları olsun duasıyla armağan etmişler. Amin. Çağrı Efendi ve ortak yayında bulunan tüm değerli dinleyicilere ve çalışanlara, Keziban arkadaşına Fatma ablaya, Hatice ablaya, amcasının kızı Fatma ablaya, Zeynep yengesine ve tüm ümmeti Muhammed'e armağan etmişler. 6-8 Ekim şehit ailelerine de Rabbim sabır versin, Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Amin. Diyarbakır'dan Tuğba Kurt ulaşmış. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Sıradaki eseri eşime, çocuklarıma, Çermik Yukarı Şehler Köyü'nde bulunan anneme, İstanbul'da bulunan abilerime, ablama, 6-8 Ekim şehit ailelerine, sizlere ve radyo ortak çalışanlarına armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Selametle kalın. 6-8 Ekim şehitlerinin şehadeti mübarek olsun. Rabbim zalimleri kahhar ismiyle kahru perişan etsin. Amin. Adam.

0: Adana'dan İzzet Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Yunus Emiroğlu'dan Şehitler Yürüyor Amel Sokakları'nda şiirini istemişler. Şiir tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, peygamber sevdalarına, 6-8 Ekim şehitlerine ve ailelerine armağan olsun. 6-8 Ekim şehitlerini unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Mehmet Cengiz, Adana'dan katılıyorum. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Adana Grup Kervan'dan Şehit Aytaç eserini istemişler. Eser şehit ailelerine Mehmet Aslan, Hikmet Şahin, Yılmaz Şahin, Muhammed İçlek, Alaaddin Sertak ve Yunus Emre ve tüm dinleyicilere armağan olsun. Allah'a emanet olunuz. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olunuz.
1: Serde can, senin bu can diyen...
0: Şehit Aytaç Baran'dan dinleyeceğiz Ah Gencecik Fidanlar eserini. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Diyarbakır, Çağrı Efem, Batman, Aksi Efem, Bingöl, Bingöl Efem, Siirt, Butan Efem, Mardin, Cemre Efem, Gaziantep, Kervan Efem, Van Serhat Efem, Adana, Vuslat Efem ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayında birlikteliğimiz Muhabbet İnamede devam ediyor. Diyarbakır'dan Serhat Zaman isimli dinleyicimiz ulaşmışlar. Mahfuz Aktekin'den Kudüs eserini istemişler. Bu eser öncelikle Mazlum Gazi Alkın'a, tekstil çalışanlarına ve Hüdapar Diyarbakır Teşkilatı'na, Peygamber Sevdaları Platformu'na armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İşlerinizde kolaylıklar diliyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Mardin Mazıdan'dan Meryem Sena Tun'a ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Gazze'ye selam, direnişe devam. Zalimler için yaşasın cehennem diyoruz. 6-8 Ekim şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Filistinli Doktor Ala Şirin istiyorum. Filistin halkına, Hamas'a, Kudüs seriyelerine ve tüm İslam alemine armağan ediyorum. Ve özellikle teyzem Sultan Ürün'e armağan olsun ve sizlere armağan olsun selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Onlar selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ben Recep İstanbul'dan dinliyorum sizleri. Mümkünse Grup Genç'ten Kan Toprağı Düşünce eserini istiyorum. Eser tüm dinleyenlere armağan olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Diyarbakır Bağvar'dan Ahmet Ayzet isimli dinleyicimiz ulaşmışlar. Murat Yaman'dan Olmazsa Olmaz eserini istemişler. Murat Yaman'dan bugün eser dinlettik. Eser değerli eşime, Ayzet ailesine, Aslan ailesine, Seydan Mola Zülkife ve tüm dinleyicilere armağan olsun. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.
1: Hiç düşünmeden bir an onlar öldüler, onlar öndeler.
0: 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

Bingöl'den Ayşe Hanım, Bilal'den daha iyi eserini istemişlerdi. Bu eseri dinletti kendileri için. Sıradaki eserimiz Grup Genç'ten Kan Toprağı Düşünce eseri olacak. İstanbul'dan Recep Bey bizlerden bu eseri istemişler.

0: Ben.
1: Fatma Hanım, sıradaki eseri Çağır FM ve ortak yayında dinlemekte olan tüm değerli dinleyicilere, Yusufi abilere ve tüm ümmeti Muhammed'e armağan ettiler. Teşekkür ediyoruz. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.
2: Kıyam gününün o en yakın buluşma anında bir kurşun ile toprağa çakılsın bedenin. Bir daha o yerden kalkmamacasın. Önce bir damla kanın düşsün toprağa, akacak temiz kanların habercisi olsun. Ve ardından ılık bir titremeyle bütün damarların boşalsın yağmur yerine. Ki daha güzel güller yeşersin o topraktan. Daha güzel canlar benden bu yola kurban. Ağıtlar yakılmasın ardından. Bilinsin, yüreklere işlensin. Yalnız Allah için yaşansın. Ve ölüm, ölüm de...

Yüreklerden yeni bir filiz çıksın. Hiç yılmasın, beklesin gündüzleri. Bir gün yine toprak kana susarsa, bekletmesin açılacak gün.

Şehitler yürüyor Ahmet sokaklarında. Yeşil kuşların kanatları altında. Nur gibi şühedamız ışıl ışıl ışımakta. Vahşilere inat, yarış var bugün hayırda. Şehitler yürüyor Ahmet sokaklarında. Yürekleri huzur dolu kavuşurken Yaradan'a. Hami olmanın huzuru bu bir fakirin sofrasına. Gencecik fidanlar zalim bir kuşatma altında. Ne Moğol yaptı yaptıklarını, ne ormanın en vahşi hayvanı, ne bıçak soğuttu kinlerini, ne de binaların üst katı. Leş kargaları yakarken gencecik fidanları, bire yüz gidecek kadar kahramanmış Kürdistan'ın yamyamları. Duydun mu ey Ahmet, duydun mu cehennem itlerini? Duyup da utandın mı kahpeli, korkakça kalleşli? Ya da adına barış diyenlerin nihayetsiz namertliğini? Roboski diyenlerin yaşattığı yeni Roboski. Söyle be ey Ahmet, kurtarır mı etek giymek eli kanlı katilleri, yamyamları?

Şehitler gülümsüyor Ahmet semalarında. Turan'ım kurban olmuş şu kurban bayramında. Peygamber sevdalısı Yusuf olmuş 5 yıl o zindana. Bir Hatice'si var yadigar bize, bir de Fatıma. Turan'ım zindan bahadırım, can kardeşim. Sen rahat uyu, eriştirdin bizi Yevmul Furkan'a. Şehitler gülümsüyor Ahmet semalarında. Yasin'im, Yasin'im, nur yüzlü yiğidim, kıydılar mı sana, yaktılar mı seni Yasin'im, daha ömrünün baharında? Anlat Yasin'im, anlat Yasin'im, anlat, anlat zalimleri zuntikama, anlat zalimleri kahhar olana, anlat ki kopsun zalimlerin ta yuvasına ilahi bir kasırga. Anlat Yasin'im, anlat zuntikama. Yasin'im, Yasin'im, ey simasında secde yeşeren yiğidim, ey yüreğinde namaz taşıyan kardeşim, anasının kuzusu, şimdi, şimdi anan sensiz be Yasin'im, sensiz be şehidim, sensiz be şehidim. Yasin'im, daha 17'sinde katledilen yiğidim, elbet sorulur hesabın, yola çıkar elbet askerleri zuntikamın, askerleri zuntikamın. Sen ki vicdanısın artık iki cihanın, iki alemin. Şehitler gülümsüyor Ahmet semalarında. Elhak, elhak, yakıştı şehitlik şehit riyada. Zorla değil, imanla, cesaretle ve aşkla. Uçtu Esrem'in babası, kavuştu o da Yaradan'a. Doymadı minik şüheda, doymadı babasına, doymadı riyadına. Sadakte şehidim, tıpkı dediğin, tıpkı özlediğin gibidir. Şehitlik sana yakışı, mazorla midir, mazorla midir? Şehitler gülümsüyor Ahmet semalarında. Hüseyin'e bakın hele, bakın şu can Hüseyin'e, şu Hüseyin cana. Nasıl da koşuyor biricik aşkına, cennete, cinana. Hüseyin, Hüseyin, cennet nasıl, bize de anlatsana, bize de anlatsana. Nasıl da hazır şehit olmaya, koşuyor Hüseyin'im helallik almaya. Tüm haklar helal, helal kardeşim, helal sana. Şahit olsun cihan, şahit olsun buna iki dünya. Dualar isterdin, hep sorardın ya Hüseyin'im cenneti. Sen kadar o da özlemişti belli ki seni. Daha 19'unda Hüseyin'im, daha 19'unda. Aşkına kavuşturdun sen Hüseyin'im, aşkına kavuşturdun cenneti. Şehitler gülümsüyor Ahmet semalarında. Hasan, Hasan, şehit Hasan yürüyor Ahmet sokaklarında. Hak etmiş cenneti, almış da duasını koşuyor yeşil kuşa. Kurbansa kurban Hasan'ın mübarek davasına. Hasan'ım, Hasan'ım, gökleri gözleyen Hasan'ım, doğmamış bebesi yetim kalan Hasan'ım, şehadet aşığı, Beytullah aşığı Hasan'ım,
cennete müştak, şehadete meftun Hasan'ım. Şehitler gülümsüyor Ahmet semalarında. Cumali kardeş de yetişir, yetişir elbet kervana. Şehadet bu, koşarak gelir hak eden kula. Şehidim, selamlar olsun, selamlar sana. Elbet bir gün kıyan olur yiğidim, sana kıyanlara da. Sen rahat uyu ana koynunda, peygamber komşuluğunda. Şehit oldun ya koşarken mazlumların yardımına. Yolun açık olsun Cumali kardeş. Cennet vatan sana. Cennet vatan sana. Şehitler gülümsüyor Ahmet semalarında. Şehit gibi yaşayıp şehadetle kavuştular Yaradan'a. Selam olsun ümmetin en hayırlılarına. Selam olsun Kevser başında buluşanlara. Selam olsun şehit Riyada, Hüseyin'e, şehit Hasan'a. Selam olsun şehit Turan'a, Cumali'ye ve Yasin Can'a. Lanet olsun şehitlere kıyanlara, vahşice yakanlara. Lanet olsun itleri sokağa salanlara, eli kanlı baronlara. Lanet olsun vahşeti görmeyip iftira atanlara. Lanet olsun ve lanet olsun hakka düşman olup batıl için yazanlara. Lanet olsun zalimlere ve zalimler için yaşasın cehennem, yaşasın cehennem.

0: Evet, Yunus Emiroğlu'nu dinledik. Şehitler yürüyor Ahmet sokaklarında.
1: Örüncüler hiç düşünmeden bir an.
0: 6-8 Ekim yıl dönümünde bu şiiri tekrar dinledik ve adeta o günlere geri döndük. O acı günlere Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah.

Gelen mesajlarımız var. Gaziantep'ten Celal Tunç. Mürsed örgüt tarafından şehit edilen 6-8 Ekim şehitlerine, tüm Umut Kervan çalışanlarına, peygamber sevdalarına, Neçar Efem ailesine armağan etmişler. Kafirler için yaşasın cehennem. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun.

Adana'dan Mehmet Cengiz isimli dinleyicimiz Adana Grup Kervan'dan Şehit Aytaç eserini istemişlerdi. Bu eseri arşivimizde bulamadık. Ablu Samet Şener'den dinleyeceğiz Şehidim Aytaç Hocam eseriyle.

Değerli dinleyenler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son eserimiz Ender Tekin'den Can Dediğin Nedir Kardeş eseri olacak. Diyarbakır'dan Betül Hanım bizlerden bu eseri istemişler. Eseri tüm şehitlere ve ailelerine, Gazze halkına, Filistinli kardeşlerimize armağan olsun. Allah'a emanet olun, selamete kalın. Allah razı olsun sizler de inşallah. Korkuya... Selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı günleriniz olsun. Teşekkür ediyorum sizlerin de. Ben İstanbul Gazi Osman Paşa'dan dinliyorum. Özgürlük feda olmadadır Allah'a eserini istiyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Hiç...

Evet, bizlere ayrılan sürenin bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son eserimiz Ender Tekin'den gelecek. Can dediğin nedir kardeş? Bu güzel eser bizlerden sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Bugün de bizleri programımıza yalnız bırakmadınız. O güzel mesajlarınızla programımıza renk attınız. Rabbim razı olsun sizlerden.

Rabbimiz nasip ederse tekrar görüşmek, buluşmak duasıyla hepinizi yücelercesi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm.

0: Muhabbetname sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
3: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya

0: Hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
1: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
0: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
2: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
5: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
6: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 37 93.
0: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
0: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
10: Künye. Hazırlayan ve sunan Gökhan Dağtekin.

0: Adı bilinmiyor. Baba adı Milhan bin Halid. Ana adı Müleyke bint Malik. Doğum tarihi 561. Doğum yeri Medine. Künyesi Ümmü Haram. Lakapları Hala Sultan, Hala Hatun. Nisbeleri Ensariye, Hazreciye. Önemli aile bağı. Sahabeden Enes bin Malik'in teyzesi. Eşi Amr bin Kays, Ubade bin Samit. Tabakası sahabe. Önemli görevleri. Savaşlarda cephe gerisinde yaralıların tedavisi ve askerlere su taşıma görevi. Katıldığı önemli olaylar. Uhud ve Huneyn gazveleri, Kıbrıs seferi. Önemli bazı özellikleri. Önde gelen hanım sahabilerden biri. İlk deniz seferine katılan ve o seferde şehit olan ilk Müslüman kadın. Rivayet ettiği hadis sayısı 5. Vefat tarihi 648. Vefat yeri Kıbrıs. Kabrinin bulunduğu yer Hala Sultan Tekkesi, Tuzla, Kıbrıs. Ümmü Haram'la ilgili detay. Ümmü Haram künyesiyle meşhur olup gerçek adı bilinmemektedir. 561'de Medine'de doğmuştur. Medineli Hazreç kabilesinin Neceroğulları kolundandır. Annesinin adı Müleyke bint Malik, babasının adı Milhan bin Halid'dir. Sahabenin önde gelenlerinden Enes bin Malik'in teyzesi olup Medine'de Resul-i Ekrem'e ilk biat eden kadınlardandır. Erkek kardeşleri Haram ve Süleym, çevre kabilelere muallim olarak gönderilen hafız sahabilerden katledildiği Biri Maune hadisesinde şehit düşmüşlerdir. Ümmü Haram, cahiliye döneminde Amr bin Kays ile evliydi. O Müslüman olduğu halde kocası Amr, İslam'a girmeyi reddetti. Bunun üzerine ayrıldılar. Bu evlilikten Kays ve Abdullah adında iki oğlu olmuştu. Ümmü Haram daha sonra Ensar'ın önde gelenlerinden Übade bin Samit ile evlendi ve bu evlilikten de Muhammed adında bir oğlu oldu. Ümmü Haram ve ailesi Resul-i Ekrem'in uzaktan akrabalarıdır. Bu akrabalık Hazreti Peygamber'in dedesi Abdülmuttalib'in annesine dayanmaktadır. Abdülmuttalib'in annesi Selma Neccaroğullarından olduğu için Ümmü Haram ve Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym ile Resul-i Ekrem arasında uzak da olsa bir soy ilişkisi bulunmaktadır. Aynı zamanda Ümmü Haram ile Hazreti Peygamber arasında süt akrabalığı ilişkisi de vardır. Hazreti Peygamber ile Ümmü Haram bu akrabalık bağı sebebiyle zaman zaman görüşürlerdi. Hazreti Peygamber Küba Mescidini ziyaret ettiğinde onun evine misafir olur, orada yemek yer, öğle uykusuna yatar ve bazen ev halkına nafile namaz kıldırırdı. Bu ziyaretlerden birinde Resul-i Ekrem Ümmü Haram'a çok önemli bir müjde vermiştir. Ümmü Haram'ın yeğeni Enes bin Malik'in rivayetine göre Resulullah bir gün Ümmü Haram'ı evinde ziyaret eder. Ümmü Haram kendisine sofra kurar ve hizmet eder. Bir süre sonra Resulullah öğle uykusuna dalar. Biraz uyuduktan sonra Resul-i Ekrem gülerek uyanır. Ümmü Haram niçin güldüğünü sorunca rüyasında kendisine ümmetinden bazı insanların gösterildiğini, bunların tahtlarına kurulmuş krallar gibi gemilere binerek Akdeniz'de gazaya çıktıklarını ve hoşuna gittiği için buna güldüğünü söyler. Bunun üzerine Ümmü Haram kendisinin de onlar arasında bulunması için Allah'a dua etmesini ister ve Resul-i Ekrem onun için dua eder. Resulullah tekrar kafasını yastığa koyup uykuya dalar ve bir süre sonra yine gülümseyerek uyanır. Ümmü Haram bu defa niçin güldüğünü sorunca Resulullah ümmetinden bazılarının İstanbul'u fethetmek için sefere çıkacağını ve bunların günahlarının bağışlanacağını gördüğünü söyler. Ümmü Haram kendisinin de onların arasında bulunması için dua etmesini isteyince Resul-i Ekrem sen birinci gruptakiler arasındasın der. Ümmü Haram Uhud ve Huneyn gibi belli başlı gazvelere katılarak mücahitlere yardım etmiş, yaralı askerlerin tedavisiyle ilgilenmiştir. Şam bölgesinin fethinden sonra ise İslam'ı tebliğ etmek için kocası Ubade bin Samit ile beraber Dımaşk'a yerleşti. Hazreti Osman zamanında sadece gönüllülerin katılması şartıyla deniz seferine izin verilince eşiyle beraber Kıbrıs seferine iştirak et. Böylece Resulullah'ın daha önce kendisine verdiği müjde gerçekleşmiş oldu. 648 yılında gerçekleşen sefere katılanlar arasında Ebu Zer el-Gıfari ve Ebu Derda gibi önde gelen sahabiler de bulunmaktaydı. Ümmü Harem sefer sırasında yaya yürüyemeyecek kadar yaşlı ve güçsüz durumdaydı. Kıbrıs'a ulaşıp Larnaka yakınlarında gemiden indikten sonra bineğinden düştü, boynu kırılarak şehit oldu ve orada defnedildi. Ümmü Harem özellikle Türkler arasında Hala Sultan veya Hala Hatun diye bilinmektedir. Bunun sebebi onun Enes bin Malik'le akrabalığını anlatırken kullanılan ve teyze anlamına gelen Arapça Hale kelimesinin Türkçe Hala kelimesine benzemesidir. Osmanlıların Kıbrıs'ı fethinin ardından Ümmü Haram'ın Larnaka yakınlarında Tuzla'daki mezarı bulunarak burada bir türbe ve tekke yaptırılmıştır. Hala Sultan tekkesi olarak bilinen bu yapı önemli bir ziyaretgah olup hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler tarafından günümüzde de ziyaret edilmektedir. Kıymetli dinleyiciler, künye programında bugün sahabi Ümmü Haram'ı tanıdık. Allah'a emanet olun. Künye. Hazırlayan ve sunan Gökhan Dağtekin.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit öğle. Gün ortası. Dünya telaşındasın. İşler yoğun. Yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle. Güneş göğün en yüksek noktasında. Tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı. Heyecanlı ve telaşlı. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.
2: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

حزب خدای خودی تقنشت وی بزانه

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde,

0: hemen arayın. 0553 741 51 21 0545 892 47 21 Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21. Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60,

0: 70'e 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı Karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 487 82.
1: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida 43 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
3: Turan Market. Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
0: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Çağrı FM.
6: Çağrı FM Haber.
5: Çağrı FM.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Önce manşetlerimizi görelim, sonrasında elbette detaylandıracağız. Değerli izleyenler, bugün 6-8 Ekim katliamının 12. yıl dönümü. Peki neler yaşandı 12 yıl önce? 6-8 Ekim'e giden süreçte

6-8 Ekim sürecinin kendisinde ve sonrasındaki dava süreçlerinde neler yaşandı? Birazdan konuyla ilgili haberleri aktaracağız ve sonrasında da kıymetli konuklarımızla birlikte o süreci değerlendireceğiz. Ve aynı zamanda 6-8 Ekim'in yıl dönümü, Aksa Tufanı'nın da yıl dönümü ve bir yıl önce imzalanan ateşkesin de yıl dönümü. Ateşkesin bir yılı doluyor. Peki bu ateşkes sürecinde Gazze'de ne oldu, ne değişti? Konuyla ilgili Gazze ile ilgili de haberleri paylaşıyor olacağız. Geride bıraktığımız haftada meclis çalışmalarına başlamıştı. Peki bundan sonraki süreçlerde hem Meclis Genel Kurulu'nda hem komisyonlarda hangi gündemler var, hangi başlıklar var ve hangi düzenlemeler bizi bekliyor, Türkiye'yi bekliyor? Konuyla ilgili detayları ve meclisin gündemini de birazdan paylaşıyor olacağız. Evet değerli izleyenler, Siyonist terör rejiminin bir anda 7 ülkeye, 7 İslam ülkesine saldırdığı dönemler vardı. Ama bir taraftan da konuyla ilgili Siyonist terör rejiminde İç çöküşle ilgili bir takım raporlardan da bahsediliyor. Son CIA raporunu da birazdan paylaşıyor olacağız. ABD-İran hattında bir takım müzakerelerin, görüşmelerin Katar arabuluculuğunda, Pakistan arabuluculuğunda devam ettiği ifade edilse de özellikle de son olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan'ın bir açıklaması oldu. ABD ile müzakere etmenin anlamı yok çünkü düşman sürekli saldırıyor mealinde açıklamalarda bulundu. O açıklamaların daha detaylarını birazdan paylaşacağız. Hızlıca başlayalım. ...6-8 Ekim gündemiyle başlıyoruz değerli izleyenler. Tarihe kara bir leke olarak kaydedilen 6-8 Ekim katliamının 12. yılındayız. 2014'ün Kurban Bayramı'nda PKK-HDP'liler tarafından gerçekleşen katliam hafızalardaki tazeliğini koruyor. Peki, insanlık tarihine yeni bir barbarlık olarak geçen o kara günlerde tüm Türkiye'yi kaosa sürükleyen ve ardından İslam'a saldırı şeklinde belirginleşen vahşet nasıl başlamıştı, neler olmuştu? O acı süreci bir kez daha hatırlayalım.

0: 2014'ün Kurban Bayramı dendiğinde akla 6-8 Ekim'de yaşanan katliam ve sonraki süreçte yaşanan mezalim geliyor. Tarihe 6-8 Ekim katliamı diye geçen o günler anıldığında hafızalarda hiç şüphesiz 16 yaşındaki Yasin Börü ve arkadaşları canlanıyor. Hani ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken vahşice katledilen gençler vardı ya. Hüseyin Dakak, Riyad Güneş, Hasan Gökgöz, Cumali Güneş'le Turan Yavaş. Aslında katliama giden süreç daha önceden başlatılmıştı. PKK-HDP'ye yakınlığıyla bilinen internet siteleri, sosyal medya hesapları katliama zemin oluşturacak algı operasyonu için devreye sokulmuştu. Sol seküler basın organlarının da destek verdiği o günlerde İslami camialar hedef tahtasının merkezine yerleştirilmişti. Ve en nihayetinde HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine 6 Ekim itibariyle sokaklar yeni bir barbarlığa tanıklık etmişti. Sadece insanlar katledilmemiş, İslami ne varsa hedef alınmıştı. Camiler, Kur'an kursları, İslami dernekler ve hatta okul ve hastaneler dahi kurşunlanmış, yakılıp tahrip edilmişti. Kürt coğrafyasında sokaklar hiç olmadığı kadar karanlığa gömülmüştü. Saldırıların merkezinde hiç şüphesiz Hüdapar ve ona yakın sivil toplum kuruluşları olmuştu. Hüdapar'a yönelik yürütülen propaganda ve karalama faaliyetlerinden sonra 6-8 Ekim sürecinde örgütün verdiği talimatlar doğrultusunda saldırılar başlamıştı. Söz konusu saldırılar PKK'ye müzahir internet siteleri, haber ajansları, televizyon kanalları ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan kışkırtıcı ve hedef gösterici yayınlar sebebiyle her yerde eş zamanlı olarak ve planlı bir şekilde gerçekleştirilmişti. Daha önceden planlandığı anlaşılan yoğun saldırılar neticesinde Hüdapar üyeleri ve gönüllülerinin hayatına kastedilmiş, onlarca kişi yaralanmış, parti binaları, dernekler, ev ve iş yerleriyle birçok araç zarar görmüştü. O dönemde olaylar karşısında hükümet aciz kalırken, çare ise birçok ilde 8 Ekim 2014 tarihi itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiydi. Ancak saldırılar durulmamış, başta Diyarbakır olmak üzere bölge illerinin neredeyse tamamında İslami kimlikli kişi ve kuruluşlara saldırılar sürmüştü. Bingöl'ün Karlova ilçesinde Hüdapar üyesi Cengiz Tiryaki, 9 Ekim günü saat 23.30'da evinde silahlı saldırıya uğramış, 20 Ekim'de hayata gözlerini yummuştu. Yine Karlova'da 22 Ekim sabahı ilçe merkezine gitmek üzere evinden çıkan 4 çocuk babası Fethi Yalçın, PKK'liler tarafından silahlı saldırıya uğrayarak şehit olmuştu. 6-8 Ekim sürecinde Hüdapar ve İslami STK'lara yönelik 14 gün boyunca aralıksız saldırı gerçekleşmiş, 21 parti teşkilatı, 14 dernek ve cemiyet, 30'dan fazla iş yeri, onlarca ev ve araç hedef alınmıştı. Evet, 6-8 Ekim tarihlerinde yaşanan barbarlık, tarih boyu unutulmayacak olaylar arasına girmişti. 90'lı yıllarda da benzer saldırılar olmuş. İslami kimliklerinden ötürü yüzlerce masum PKK'nin kurşunları ve mayınlarıyla şehit olmuştu. Ama 6-8 Ekim sürecinde yaşananlar çok daha farklıydı. Genç fidanların canlı canlı binalardan aşağı atıldığı, linçe uğradığı, ateşe verilerek yakıldığı bir dönem yaşamamıştı bölge halkı. Bu vandalizm sadece Türkiye'de, Kürdistan coğrafyasında değil, bütün bir dünyada günlerce konuşulmuştu.
1: Ve 6-8 Ekim katliamının üzerinden 12 yıl geçti değerli izleyenler. Aradan uzun yıllar geçse de yargı süreci tartışılmaya devam ediliyor. 6-8 Ekim dosyası avukatlarından Abdulgani Orhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada azmettirenlerin de ihmali olanların da yargılanmadığına dikkat çekti.
2: 2014 yılının Kurban Bayramı'nda yaşanan ve tarihe 6 ile 8 Ekim katliamı olarak geçen vahşetin üzerinden 12 yıl geçti. PKK-HDP'lilerin yaptığı saldırılarda başta kurban eti dağıtırken vahşice katledilen Yasin Börü ve arkadaşları olmak üzere çok sayıda kişi katledildi. Peki katliam sonrası Yasin'in katillerinin yargı süreci nasıl işledi? Adalet yerini buldu mu? Yargı sürecine dair sorulara dosya avukatlarından Abdulgani Orhan cevap verdi. Sadece fiilen olayların içerisinde olduğu tespit edilen belli sayıdaki faile ceza verildiğini belirten Orhan, olayın azmettiricileri ve ihmali olanlara yönelik herhangi bir soruşturma sürecinin başlatılmadığını kaydetti.
3: Neticede fiilen olaya katılanların ekseriyeti yargılamalarda ceza yedi. Sonradan yakalanan ve yaşı küçük diye çocuk ağır ceza sonra normal ağır cezada yargılanan bir iki şahsa yönelik yargılamalar Yargıtay aşaması o daha henüz devam etmekte. Azmettirenlere yönelik maalesef devlet ve hükümet kanalında da ciddi bir yargılama olmadı. Devlet erki içerisinde bu olaylarda ihmali bulunanlara yönelik maalesef henüz bir soruşturma dahi açılmış değil. Gerek yaşanan olay gerekse de hukuk çerçevesinde baktığımızda birincisi fiilen bu olayı gerçekleştirenler, ikincisi buna sebep olan azmettirenler, üçüncüsü de bu olayda ihmali olan devlet yetkilileri. Yani buralarda etkin bir soruşturma, kovuşturma ve cezalandırmayla maalesef karşılaşamadık.
2: Avukat Abdulgani Orhan, 6 ile 8 Ekim'in azmettiricilerinin hiç yargılanmadığını vurguladı.
3: Bu Kobani davası diye geçen dosyada 4 ayrı hususta suçlamalar oldu. Bunlardan biri de 6-8 Ekim olaylarında etkisi olanlar diyelim, azmettirmen demeyelim. Ankara 22. Ağır Ceza'da bir yargılama başlandı. Malum o dosyada bazı tutuklular da var. Ama bu suçtan tutuklu değil, başka suçtan tutuklulardı. Karar verildi. 6-8 Ekim olaylarını azmettirme ya da yönlendirme ya da etkisi olmadan kimseye bir ceza da verilmedi.
2: Orhan, 6 ile 8 Ekim saldırılarında İslami hassasiyetleriyle çalışan insanlara yönelik büyük bir katliam yaşatıldığını belirtti.
3: Yasin Börü malumunuz çocuk yaşta birisiydi. Yanındaki diğerleri de onunla beraber sırf fakirlere kurban eti ulaştırmak için dindar bir nesil olarak dini duygularla Diyarbakır'ın sokaklarında hayır hasenatta bulunurken maalesef dini ve dindar insanları kendisine tehdit gören bazı karanlık odaklar eliyle büyük bir katliam yaşanmıştı. Olayın üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen acıları hala tazeliğini korumakta.
1: Şimdi de Gazze gündemiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin üzerinden bir yıl geçti değerli izleyenler. Geçen bir yılda katliamlar durmadı. Gazze'liler her gün can vermeye devam etti. Gazze'deki hükümetin kayıtlarına göre işgalciler ateşkes anlaşmasını 5.304 kez ihlal etti. İhlallerde 1.460 Filistinli şehit oldu. 5.116 kişi bu saldırılarda yaralandı ve 202 kişi de Siyonist terör rejimi tarafından alıkonuldu.
2: Gazze'deki hükümet medya ofisi genel müdürü İsmail Sevabit'e ateşkesin birinci yılı dolayısıyla açıklama yaptı. Sevabit'e geçen bir yıllık süreçte işgalcilerin anlaşmanın yükümlülüklerine uymadığını belirtti. Sevabit'e hükümet tarafından yapılan kayıt ve saha takibine göre ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana 5.304 askeri saldırı kaydedildiğini açıkladı. Bu ihlallerde 1.460 Filistinlinin şehit olduğu, 5.116 kişinin yaralandığı ve 202 kişinin alıkonulduğu belirtildi. İşgalcilerin ateşkes anlaşmasını sivillere yönelik saldırılarını sürdürmek için bir örtüye dönüştürdüğünü ifade eden Sevabit'e, Gazze'deki insani ve ekonomik krizin de derinleştiğini kaydetti. Gazze'ye insani yardım ve yeniden imar malzemelerinin girişine ilişkin verileri de paylaşan Sevabit'e, anlaşma kapsamında girmesi gereken 214.800 kamyonun yalnızca 74.283'ünün bölgeye girişine izin verildiğini bildirdi. Buna göre Gazze'ye ulaşan yardım kamyonlarının oranının %35'in altında kaldığı belirtildi. Gazze'den çıkması gereken yaklaşık 36 bin kişiden yalnızca 14.012'sinin bölgeden ayrılmasına izin verildiğini aktaran Sevabit'e, bu alanda da yükümlülüklerin yerine getirilme oranının %39'da kaldığını ifade etti. Sevabit'e, yaklaşan kış mevsimi öncesinde Gazze'deki insani durumun daha da ağırlaşacağı uyarısında bulundu. Bölgede 1,5 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin derme çatma çadırlarda yaşadığını belirten Sevabit'e, toplam 270 bin çadırın bulunduğunu, bunların 162 bininin kullanılamayacak kadar yıprandığını kaydetti. Ayrıca hasar görerek çökme riski taşıyan 255'ten fazla binanın tespit edildiği bildirildi.
1: Gazze'ye dair yine haberlerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Amfidap tarafından Özgür Filistin Haftası kapsamında Ankara'da düzenlenen programda Gazze'den tedavi için Türkiye'ye getirildikten sonra Türkiye'de şehit olan Filistinliler için mezarlıkta kabirleri başında bir anma programı düzenlendi. Detaylarına bakalım.
2: Aksa Tufanı yıl dönümü nedeniyle Ankara Filistin Dayanışma Platformu tarafından Özgür Filistin Haftası kapsamında Ankara'da programlar düzenleniyor. Gazze'de yaşanan saldırılarda şehit olanlar için düzenlenen anma programı Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda gerçekleştirildi. Programda 7 Ekim Aksa Tufanı hareketinin ardından Gazze'de yaralanarak tedavi amacıyla Türkiye'ye getirilen ve tedavi süreçlerinde şehit olan Filistinliler de kabirleri başında anıldı. Program kapsamında Gazze'de birinci derecede 21 şehit veren Filistinli gazeteci, akademisyen Dr. Zahir Beyoğlu bir konuşma gerçekleştirdi.
4: Biz sadece 3 yıldır değil, hatta ve hatta 77 yıldır değil, biz 109 yıldır mücadele ediyoruz. Hiç vazgeçmedik, hiç vazgeçmedik. Evet, şimdi Batı Şeria ve Gazze var ama Filistin, bütün Filistin bizim. Ve Aksa Tufanı, o tufan 7 Ekim'de başladı ve bu tufan devam ediyor, bitmeyecek. Tufan ne zaman durur, ne zaman bitecek? Hür ve aziz Mescid-i Aksa'da namaz kıldığımız zaman Müslüman olarak o tufan durabilir ancak.
2: Daha sonra İHA Ankara Şube Başkanı Hacı Bayram Şahin bir konuşma yaptı.
5: Aksa tufanı aslında çok çok büyük işler yapmıştır. Çok büyük devrimler yapmıştır. Yaklaşık 100 yıldır anlatamadığımız bu lanetlilerin soykırımını, bu lanetlilerin alçaklığını, bu lanetlerin İslam düşmanlığını ve insanlık düşmanlığını anlatamadığımız, Batı'ya anlatamadığımız bu düşmanlıklarını, bu soykırımcılıklarını, bu ikiyüzlülüklerini, bu pedofiliyle yaptıkları şantajları artık Batı dünyası görmeye başladı elhamdülillah.
2: Yapılan dua ve mezarlık ziyaretiyle program sona erdi.
5: Gazze şehitlerine.
1: Meclisin gündemiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Mecliste 28. dönem 5. yasama yılının ilk çalışma haftasında ekonomi ve finans piyasalarındaki gelişmelerin yanı sıra yeni yasal düzenlemeler ele alınacak. Genel kurulda Kızılay Kanunu teklifi görüşülürken komisyonlarda yabancı dijital konaklama platformları ve para politikası gündeme gelecek. Fon soruşturmasına ilişkin muhalefetin araştırma önergelerinin de meclis gündemine taşınması bekleniyor.
6: Şimdi yapılan birinci tur oylamaya 549 üye...
2: Meclis 28. dönem 5. yasama yılının ilk çalışma haftasına yoğun gündemle başlıyor. Genel kurulun ilk gündem maddelerinden biri Kızılay Kanunu teklifi olacak. Düzenleme ile olağan ve olağanüstü durumlarda uluslararası kuruluşlarla diğer ülkelerin Kızılay ve Kızılhaç kuruluşlarından Türkiye'ye gönderilen aynı ve nakdi yardımların alınması ve kullanılmasında Kızılay'ın yetkili kuruluş olması planlanıyor. Komisyonların gündeminde ise dijital ekonomiyi ve turizm sektörünü ilgilendiren düzenlemeler bulunuyor. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen kanun teklifini görüşecek. Meclis kayıtlarına göre teklif, bu platformların Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi almasını, temsilci bulundurmasını ve belirlenen yükümlülüklere uymasını öngörüyor. Ekonomi gündeminin bir diğer önemli başlığı ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunum olacak. Karahan'ın küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye ekonomisinin görünümü, enflasyon süreci ve para politikası çerçevesine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
1: Yolsuzluk ve rüşvet kapsamında CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen soruşturmalar ve operasyonlar sürüyor değerli izleyenler. Ankara, Eyüp Sultan, İstanbul, Ataşehir, Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyeleri hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında belediye başkanları ve çok sayıda şüpheli kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan İzmir Bayraklı belediyelerine yönelik başlatılan operasyonda gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 45'i yakalandı.
2: CHP'li Ankara Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi 2 Ekim Cuma günü gözaltına alınmıştı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrolle salıverildi. Şüphelilere suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçları yöneltiliyor. Bir yolsuzluk ve rüşvet soruşturması da İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne yapılmıştı. Gözaltına alınan 13 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı. Sur Ceza Hakimliği, Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına, 9 zanlının adli kontrolle salıverilmesine hükmetti. Şüphelilere ait elde edilen deliller doğrultusunda bazı belediye çalışanlarının yüksek miktarlı rüşvet olarak hediye kartlarıyla döviz cinsi para aldıkları, bazı firma sahiplerinin ise yüksek miktarlı hediye kartı ve döviz cinsi para verdikleri tespit edilmişti. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir Belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 59 şüphelinin polisteki işlemleri de tamamlandı. Savcılıktaki sorguları sona eren Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı. 35 şüphelinin adli süreçleri ise devam ediyor. Öte yandan İzmir Bayraklı Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddiasıyla yürütülen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında geçmiş dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında olduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sandal dahil 45 şüpheli gözaltına alındı.
1: Değerli izleyenler, 5 kişinin hayatını kaybettiği Soma Maden Ocağı'ndaki göçükle ilgili soruşturma devam ediyor. Aralarında işletmenin genel müdürü ve yöneticilerinin de olduğu 9 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
2: Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden işletmesinde meydana gelen ve 5 işçinin hayatını kaybettiği göçüye ilişkin Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında işletmenin genel müdürü, genel müdür yardımcısı, etüt proje müdürü, üretim müdürü, iş sağlığı ve güvenliği müdürü, mekanik müdürü, vardiya amiri ile mühendislerin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, Soma Adliyesi'ne sevk edilmelerinin ardından mahkeme tarafından tutuklandı. madende meydana gelen göçüğün tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından müfettiş ve uzman heyet görevlendirilmişti. Soruşturma kapsamında göçüğün nedenlerine ilişkin incelemeler sürüyor. Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı.
1: Değerli izleyenler, Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardık. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte 6-8 Ekim katliamını, katliama giden süreci ve sonrasında yaşananları konuşacağız, değerlendireceğiz konuklarımızla. Kısa bir ara.
0: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
7: İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: tek saati.
1: Hüsna Habibun'un teyara ve tedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet. Zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
3: Biternaz başlar kalkar duaya eller. Huzur bulur.
0: İstek saati. İstek

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşı.

0: ile Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
2: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
0: Telefon 0534 927 99 21.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu.

0: Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
0: Telefon 0412 236 36 0 0543 158 31 34.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
3: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı FM.

Fikir. Tüm bölümleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: tek saati.
1: Hüsna Habib unutteyara ve tedir aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında. İstek Saati.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Riyad olsun, Turan olsun, Cumali Fethi Cengiz'le hak yoluna kurban olsun. 10 yıldan 10 kardeş radyodan, radyoları başında bizleri evlerine, hanelerine, iş yerlerine, araçlarına misafir eden tüm kardeşlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. İstek Saati programından Kardeş Radyolar Ortak İstek Saati'nden bir kez daha merhabalar efendim. Nasipse bugün de her zaman olduğu gibi yaklaşık 2 saatlik bir birlikteliğimiz olacak. Bu süre zarfı içerisinde sizler isteyeceksiniz, bizler dinletmeye çalışacağız. Biliyorsunuz hafta içi her gün memleketi karış karış gezen bir ortak yayın kervanımızda. Salı günleri nöbet Adana'nın Radyo Uslat stüdyolarında çocuk direksiyonun başına biz geçiyoruz. Önümüzdeki 1 saat 45 dakikalık süre içerisinde muhabbeti biz devralıyoruz. Ve hepinizi de bu muhabbete bekliyoruz efendim. Bugün 6 Ekim. Bundan tam 12 yıl önce bu toprakların hafızasında ne unutulacak ne de göz ardı edilecek bir sızı yaşandı. İhanet zincirini kır, direniş sabra aş olsun. Elinde yardım poşetleriyle, kurban etleriyle kapı kapı dolaşıp mazlumun sofrasına taam taşımaya çalışan yiğitler, gençler, vandallar tarafından vahşice katledildi. Adaş olsun, şehadetim esken eyle, direnişe adaş. Rabbim şehadetlerini mübarek eylesin. Bizleri o şehitlerin davalarından, yollarından ayırmasın inşallah. Programımız içerisinde kendilerine bol bol selamlar göndereceğiz. Çünkü biliyoruz ki Allah yolunda öldürülenler ölmezler.

0: Evet, bugün Adana Radyo Ustad stüdyolarından yükselen bu sesimiz Yasin'in memleketi Diyarbakır Çağrı FM'de bir vefaya, Batman Aksa FM'de bir berekete, Gaziantep Kervan FM'de kutlu bir yola, Mardin Cemre FM'de kalplere düşen bir kor ateşe, Siirt Botan FM'de kadim bir duruşa, Van Serhat FM'de yükselmeye, Bingöl'de Vakara, Şanlıurfa'da, Radyo Urfa'da şanlı bir duruşa ve Londra Davet FM ile gurbet ellerinde bir araya getirerek devasa bir frekans ağında buluşmaya çalışacağız. Son kez hoş geldiniz diyelim ve başlayalım efendim.
1: Kurban oldu İsmailler sırdaş olsun. Çocukların kurban oldu.
0: 0552 334 93 70 0552 334 93 70 WhatsApp iletişim hattımız, buradan bizlere mesajlarınızı, paylaşımlarınızı, iletilerinizi gönderebilirsiniz. Varsa dinlemek istediğiniz bir eser yazın. Varsa selam göndermek istediğiniz bir kardeşiniz yazın. Varsa dua etmek istediğiniz birileri yazın efendim. Hepsini paylaşmak için bizler buradayız 15.45'e kadar. İlk eserimize başlıyoruz. Yusuf Çetinkaya ve Ensar Gök, Altı Can eseriyle. Bu güzel eseri şu an frekanslarımızda olan tüm dostlara, özellikle medrese Yusufiye'de bulunan ağabeylere ve Yasin Börü ve arkadaşlarının dava kardeşlerine özel olarak armağan ediyoruz. Buyursunlar.

Kanlılar hazırlanmış, İsmailler adanmış, kurbanlı koçlar misali, kanları akıtılmış, cellatların namlusundan ölüm kusar altı cana, canan ağlar, anam ağlar.

Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. İlk eserimizle başladık. Altı Can eseriydi bugünkü ilk eserimiz. Varsa sizin de dinlemek, dinletmek, armağan etmek istediğiniz eserler yazın, gönderin. 0552-334-9370 0552-334-9370

Şöyle sizden gelen mesajlara hemen başlayalım. Selamünaleyküm, Diyarbakır'dan Tuğba Ezme. Ve aleykümselam. Şehit 13'ten Şehit Cevher eserini istemişler. Çalacağım. Tüm Gazze'li kardeşlerimize, El Kassam mücahitlerine, Yusufi ağabeylere, ortak radyo çalışanlarına, dinleyicilerine, canım ağabeyime, yeğenim Yusuf, Süheyb, Üsame, Kadir'e armağan olsun. Selam ve duayla Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Selamünaleyküm güzel insanlar, sıradaki ilahileri sizlere gelsin, hayırlı yayınlar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ederiz. Selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar, ben Ramazan nasılsın diyor. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Öncelikle Rabbim 6-8 Ekim şehitlerini, şehadetlerini mübarek eylesin. Bizleri onların yolundan ayırmasın. Çalacağınız tüm eserleri de o yolun yolcularına armağan ediyorum ve selam demiş. Obalardan selamlar diyor ve aleyküm selam, teşekkür ederim Ramazan abi.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Diyarbakır'dan bir dinleyici olarak Şehit Onuç'tan, o da başka bir eser istemiş. Bu eseri Filistinli kardeşlerime, Aksa'nın mücahitlerine ve mazlum 6-7 Ekim şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Zalimler için yaşasın cehennem, tüm müminlere, Yusuf ağabeylerime, Filistinli kardeşlerime, Çare FM ailesine, Rehber Terzi ailesine gelsin. Selam ve dua ile demiş ve aleyküm selam. Bir de paylaşım var. Allah yolunda öldürenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Onlar Allah'tan gelen nimet ve keremin, Allah'ın müminlerin ecrinin zayi etmeyeceği müjdesinin sevinci içindedirler. Ali İmran 169-171. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Adım adım ilmek ilmek aksanar. Bu arada belki bizi ilk kez dinleyen dinleyicilerimiz vardır. Biz sadece ilahi ve ezgi yayınlıyoruz. Neyle direnişe adaş olsun. Şehadetim eskene. Bazı istekleriniz bu kıstasın dışında olduğu için yayınlayamayacağız. Artı mesajlarda çok özel ifadelere de yer vermiyoruz. Belli bir çizgimiz var. Onu da hatırlatalım inşallah. Evet, Murat Yaman'la devam edelim. Verilen söz.

Devam ediyoruz efendim. Saatlerimiz 14.23. Çocuklar doğru yana, Riyad olsun, Turan olsun, Cumalifet. Evet, az önce verilen söz eserini çaldık. Mesajı okumamışız. Selamünaleyküm. Ben Diyarbakır'dan Rezan Yıldırım. Diyarbakır kapalı cezaevinde yatmakta olan ağabeyim Deniz Yıldırım'a selamlarımı iletiyorum. Meclisi Demirören, Yakup Koşar, Aziz Alkaç, Sadık Çelik, Murat Tokmacı, Vedat Kaya, Yusuf Görali, Uğur Yanık, Bahattin Çiçek ağabeylerime selamlarımı iletiyorum. Hüseyin Sevda'dan verilen söz eserini istemişlerdi. Sağlıcakla kalın diyorlar. Teşekkür ederiz. Mesajı da okumuş olalım. Hakkınızı helal edin.

Selamünaleyküm Yunus abi, hayırlı yayınlar. Ben Hüseyin, nasılsın demiş, teşekkür ederim, Allah razı olsun. Grup Haykırış'tan bir eser Semiş yayınlayacağım. Eser sana ve tüm radyocu ağabeylere gelsin. Ferhat Kızılkaya kardeşime ve tüm Müslümanlara armağanım olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar demiş, teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Samet kardeşimiz sıradaki eser sana ve dinleyicilerine, Metin abime, Ömer kardeşime, Süleyman'a ve Recep'e gelsin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşallah demiş. Teşekkür ederiz. Mehmet Şükrü Benzin, Kayseri. Ey alemin Rabbi, Gazze'de bombalar altında can veren mazlumların, Diyarbakır'da kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü'nün ve toprağa düşen tüm masumların dökülen kanını yerde bırakma ya Rabbi. Sensin adaletin en büyük sahibi. Zalimlerin zulmünü kendi başlarına çevir, mazlumlara acil ferahlığı lütfeyle. Yüreklerimizdeki yangını söndür. Hesap sormaya kadir olan ancak sensin. Amin. Teşekkür ederiz mesajınız için. Tarih sana nakkaş olsun. Evet, grup Haykırış. İlerliyoruz.

Evet, devam ediyoruz. Saatlerimiz 14.30 oldu efendim. Grup Haykırış'a yer verdik. Şimdi sırada grup Ümit olacak. Az önce iki mesaj okuduk. Bir mesaj daha vardı. Açılmasını bekledim aslında. Bir sıkıntı olmuştu. Şu an o da açıldı. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar. Ben Mustafa. Nasılsın Yunus abi diyor. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Grup Ümit'ten adını Kürtçe yazmış. Okuyamıyorum. Bir eser istemiş. Eser size, dinleyicilerinize gelsin. 6-8 Ekim şehitlerine ve ailelerine gelsin abi. Rabbim mazlumların hakkını zalimde bırakmasın inşallah demiş. Adana'dan selamlar diyor ve aleyküm selam, teşekkür ederiz abi. Evet, Grup Ümit'ten şu ana kadar 3 istek geldi. Birincisi, ilk gelen istek, Şehit Cevher eseriydi. Onu yayınlayacağım.

Selamünaleyküm. Ben Diyarbakır'dan Yunus Genç ve aleykümselam. Selamı Güneş'ten ana kurban eserini istemiş. Bu eseri yayınlamışız. Tüm Müslümanlara armağan ediyorum diyor. Teşekkür ederiz. Sıradaki eserler bizden de size armağan olsun. Biliyorsunuz aynı eseri aynı hafta içerisinde sadece bir kez yayınlıyoruz artık. Bu eserde ya bugün sabah ya da dün istek saatinde yayınlanmış. Ondan dolayı bugün biz yayınlayamayacağız. Hakkınızı helal edin. Aslında böyle biraz daha güzel, sürekli aynı eserleri dinlemektense daha farklı eserler dinliyoruz. Rutinin dışına çıkmak iyidir. Evet, Grup Met, Şehit Cevher eseri. Buyursunlar efendim.

Selamünaleyküm, ben Adana'dan İzzet. Ve aleykümselam İzzet abi. Aytaç Baran'dan Gencecik Fidanlar eserini yayınlayacağım. Tüm Müslümanlara, Yusuf ağabeylere, peygamber sevdalarına, 6-8 Ekim şehitlerine ve ailelerine armağan olsun. 6-8 Ekim şehitlerini unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun. Teşekkür ederim İzzet abi. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Diyarbakır'dan Ramazan Bozkurt. Aleyküm selam. Diyarbakır kapalı cezaevinde yatmakta olan Deniz Yıldırım, Yakup Koşar, Sadık Çelik, V.S. Demirören, Bahattin Çiçek, Aziz Alkaç, Vedat Kaya, Ebu Bekir Duran, Süleyman Duran, Yusuf Göreli, Uğur Yanık, Murat Tokmacı, Hamza Meygil, Muhammed Durmaz, İbrahim Durmaz, Hüseyin Elhatı Saru, selamlarımı gönderiyorum. Allah sizleri korusun ve tez vakitte esaret bağlarınızı çözsün. Şehitler Kervanı'ndan bir eser istemiş. Bu eser yok karşımızda maalesef. Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Mustafa, nasılsın abi diyor. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. İstanbul'dan selamlarımı iletiyorum. Sıradaki tüm eseri Yasinlerimize armağan ediyorum. Rabbim şehadet aşkını kalbimizden silmesin inşallah demiş. Amin, amin inşallah. Evet, bir şehidin sesinden güzel bir eser. Gencecik fidanlar, buyursunlar efendim.

0: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
1: İstek Saati devam ediyor.

Bulgaristan'dan Mehmet ağabeyimiz, Celalettin Adadan Sultanım ilahisini istemiş. Yayınlayacağız inşallah. Ey cizir aşık zeki, mübarek egelleki. Ey cizir aşık zeka, diyari ehli fedan. Selamünaleyküm, hayırlı günler. Ben İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Mahmut Tatar. Aleykümselam. Şehitler Kervanı'ndan bir eser istemiş, az önce yayınladım. Artı istediği eser arşivimizde yok maalesef. Tüm dinleyenlere gelsin, kolay gelsin demiş. Teşekkür ederiz. Sıradaki eserlerimizin hepsi sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Fırat, nasılsın abi diyor. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Öncelikle herkese Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Sıradaki tüm eserleri de başta ailem olmak üzere tüm şehit ailelerine ve kendime armağan ediyorum. Ve sana gelsin abi, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim Fırat abi, sağ olasın.

Selamünaleyküm. Ben İstanbul'dan İbrahim ve aleykümselam Eşref Ziya'dan Sen Varsın eserini istiyor. Çalarsanız sevinirim. Eseri seven herkese gelsin demişler. Bir de hadis-i şerif paylaşmışlar. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu: Allah'ın benimle gönderdiği

Hidayet ve ilmin misali toprağa düşen bol yağmura benzer. Niyete kabiliyeti olmayan verimsiz toprak ise suyu tutmaz, bitki bitirmez. İşte Allah'ın dinini anlamayıp faydalanan ile tebliğ edilen hidayete başını kaldırıp bakmaya görmezden gelen kimselerin misali de budur diye paylaşmışlar. Teşekkür ederiz.

Evet, 15.02. İlk saatimizi geride bıraktık. İkinci saatimize an itibariyle girmiş bulunuyoruz. Evet, bugün Adana, İstanbul ve Diyarbakır ağırlıklı mesajlar geldi. Batman'dan, Gaziantep'ten, Mardin'den, Siirt'ten, Van'dan, Bingöl'den, Urfa'dan mesaj alamadık bugün.

Oylardan bizleri dinleyen sessiz dinleyicilerimiz. Valla biz çalanları seviyoruz. Ne çıksa iyidir. Biz istemesek de olur. Kardeşlerimiz istesin diye düşünenler. Evet, bugün o gün. Bugün sizin istediğiniz gün. Yazın gönderin efendim. 0552 334 93 70, 0552 334 93 70. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Adana'dan Müslüm, nasılsın abi diyor. Allah razı olsun Müslüm abi, teşekkür ederim. Mehmet Ali Ozdan, Şehitlere Ağıt eserini yayınlar mısın? Sana ve dinleyicilerine gelsin. 6-8 Ekim şehitlerini unutmadık, unutmayacağız inşallah. Rabbim bizleri onların yolundan ayırmasın demiş. Amin inşallah.

0: Yasin.
1: Evet, güzel bir eser efendim. Şehitlere Ağıt, Mehmet Ali Oğuz yorumuyla ve Mustafa Karakaş düetiyle, buyursun.
0: Yasin'im, vurulduğunu duydum Yasin'im. Oysa daha vurulma yaşında değilsin. Duydum ve bittim Yasin'im. Elinde yardım paketleri, elinde kurban etleriyle, ayaklar altında çiğnenen güller, bıçaklarla doğranan, katledilen, üstüne benzin dökülen güller. Oy Yasin'im, oy Yasin'im, ne de güzel kokarsın, ne de güzel kokarsın.

0: Turan hocamı da vurmuşlar. Sonra Riyad ve Cumali. Öyle birdenbire, öyle afansız gitmenin en acısını omuzlarımıza yükleyerek. Yok Yasin'im, öyle kolay değil yaşamak. Yaşamak bir kambur artık Yasin'im. Yaşamak soylu bir öfke. Yaşamak sabra çentik. Yaşamak ilmik ilmik. Yasin'i, Hüseyin'i, Cumali'yi, Riyad'ı, Hasan ve Turan hocayı hesaplamaktır. Var sen yaşayışını sürdür Yasin'im. Yaşamak Yasin'i anlamaktır. Yasin'i anlamaktır yaşamak. Yasin'i anlamaktır yaşamak. Yasin'i anlamaktır yaşamak.
1: İstek Saati devam ediyor.

Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Şehriban ve aleykümselam cezaevinde olan kardeşim Deniz'e selamlarımı iletiyorum. Bebişleri yanımda. Dilerim en kısa zamanda o da yanımızda olur. Ömer Karaoğlu'ndan Hasret Kafesi eserini dinletmiş istemişler. Dinleteceğiz inşallah. Selamünaleyküm Yunus abi, hayırlı yayınlar. Mustafa ben nasılsın demiş, teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sıradaki eserleri tüm aileme, Kadir abime, Adem kardeşime, Bilal abime ve tüm Müslüman kardeşlerime armağan ediyorum. En özelde sana gelsin, hayırlı yayınlar demiş, teşekkür ederiz. Selamünaleyküm, ben Gaziantep'ten Mehmet Emin Yalçınkaya. Sıradaki tüm parçalar şehit ailelerine ve tüm dinleyenlere gelsin, selam ve dua ile Allah'a emanet olun demişler, Allah razı olsun. Selamünaleyküm ve rahmetullah, hayırlı yayınlar. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Mervan ve aleykümselam. Diyarbakır'dan cezaevinde çok kıymetli eşim Deniz'e, çocuklarım Zeyd Mervan ve Mevaya Eşref Ziya'dan bir eser istemişler. Az önce Eşref Ziya dinlettim. Sıradaki eser sizlere darmağan olsun. Selam ve dua ile demişler ve aleykümselam.

Selamünaleyküm. Ben Diyarbakır'dan Celal Ekinci ve aleykümselam. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi tüm Müslümanların üzerine olsun. Şehit Resul eserini çalarsanız memnun olurum. Bu ilahiyi başta Çağrı FM çalışanlarına, Yusuf Yağbeylere, bütün şehit ailelerine, oğlum Ali'ye, Ömer'ime, Zehra'ya, Hacer'e, kızım Nuriye'ye, babam Lamih, amcam Hamza, amcam Cemal, Şaban'a ve bu ilahi onlara gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Ben Diyarbakır'dan Nuriye. Sıradaki parçayı özellikle eniştem Murat Aslan'a, ablalarım Hanife Remzi'ye, Kumri'ye ve bütün yeğenlerime, biricik şehide Nur'a gelsin. Aytaç Baran'ın ailesine, arkadaşlarım Gülşah, Hülya, Ayşe'ye ve bütün dünya Müslümanlarına gelsin demişler. Teşekkür ederiz. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Ben Ahmet. Sıradaki eser Emin abime, sana ve tüm dinleyenlere gelsin hocam. Hayırlı yayınlar, dinlemedeyiz demiş. Teşekkür ederiz. Evet. Şehit Resul. Olsunlar.

0: Devam ediyoruz 15.29 efendim.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
2: Diyarbakır ilimiz için ikindi namazı vakti.
0: Esselamu Aleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Kadir Nasın abi diyor, teşekkür ederim, Allah razı olsun. Adana Grup Kervan'dan Ekim Şehitleri eserini istemişler, çalacağım. Eser size 6-8 Ekim şehitlerinin ailelerine, dava arkadaşlarına en özellikle tüm Müslümanlara Yasin abim hayırlı yayınlar ve selam demiş. Teşekkür ederiz. Ortadaki kısım okunmuyor. Dilerseniz o kısmı tekrardan gönderebilirsiniz. Karışık olmuş biraz. Bizler Müslümanız. Allah'a iman etmiş, ona teslim olan kullarız. İman kalplerimizin Allah'a olan bağlılığıdır. İslam bu imanı hayatımıza yansıtarak Allah'ın emirlerine teslim olmaktır. İhsan ise Rabbimize onu görüyormuşçasına kulluk etmektir. Kalbimize iman, dilimize şehadet, hayatımızda İslam ve davranışlarımızda ihsan olsun. Rabbimiz imanımızı kuvvetli, ibadetlerimizi makbul, kalbimizi temiz ve yolumuzu dosdoğru eylesin. Bizi dünyada da ahirette de razı olduğu kullarından eylesin. Allah'ım bize iman üzere yaşat, iman üzerine öldür ve huzuruna iman olarak aldığın kullarından eyle. Amin inşallah. Selamünaleyküm, ben Batman'dan Kübra. Grup Özgür Kalpler'den bir eser istemişler. Yok bu eser maalesef. Eseri şehit ailelerine, davaya omuz veren tüm kardeşlerime, tüm sevdiklerime, Gaziantep ve Diyarbakır'da bulunan kız kardeşlerime ve yeğenlerime armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun. Sadık abi, sıradaki eser sadece Davut hocama gelsin, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet, Emrullah Karabulut yorumuyla Ekim şehitleri buyursunlar efendim.

Artık sussun sebat, susmaktır kabahat. Yandı yüreğimiz, zalime yok rahat. Öfkem çıkkınından, sıyrıl sen sabrından. Allah'ın izniyle zalime yoktur rahat.

Selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar. Nasılsınız diyor. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hikmet Kıyan Çiçek'ten Şehit Fethi ve Şehit Rodi eserlerini istemiş Nurettin abi. Eseri 6-8 Ekim şehitlerinin dava arkadaşlarına, yol arkadaşlarına, o acıyı duyup sokaklara çıkan kahramanlara armağan ediyorum demiş. Teşekkür ederiz.

0: Evet, uzunca bir eser olduğu için son eserimiz bu oldu. Evet, bugün 6 Ekim. Bir istek saatinin daha sonuna geldik. 6-8 Ekim'in yıl dönümünde başta Yasin olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz efendim. Aradan 12 yıl geçti ama bazı isimler unutulmamak üzere zihinlerimize, yüreklerimize kazındı. Yasin, Hasan, Hüseyin, Riyad, Turan ve daha niceleri. Rabbim şehadetlerini mübarek eylesin. Mekanlarını âli eylesin. Bizleri onların davasından, yolundan ayırmasın inşallah.
1: İç sürüsü o zaman sahibine abanır. İç sürüsü o zaman sahibine...
0: Eserlerimiz biter, yayınımız biter. Ama şehitlerimize olan muhabbetimiz bitmez, bitmesin inşallah. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat.

0: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Şimdi reklamlar.
4: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
6: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
7: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
8: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa, buyurun

0: 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
1: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
0: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 37 93.
0: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, Pırlant

0: Orta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali. Hal kavşağında. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 51 71. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı FM.
4: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati başlıyor.
5: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
1: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.

0: Cenneti Allah Resulü farklı hadis-i şeriflerinde yine bize bahseder. Der ki insanlar cennete girer. Artık cennet ehli cennete girmiş, cehennem ehli cehenneme girmiş. Cennetten son çıkan adam cennete girmiş, kapılar kapatılmış ve cennet ehli elinden geldiğince keyfine bakıyor, geziyor, tozuyor, içiyor, yiyor, dolaşıyor cennette. Orada Allah-u Teala bir meleğe şunu söylüyor. Diyor ki ey melek git cennet ehline nida et. Cennet ehli toplansın, gelsin. Allah-u Teala sizi davet ediyor. Allah-u Teala sizi ziyarete bekliyor diye melek nida eder. Nida edince insanlar toplanır arkadaşlar. Toplanırlar, bir araya gelirler. Her birinin altında farklı koltuklar vardır arkadaşlar. Birinin altında bulunan koltuk altındandır. Birinin altında bulunan koltuk gümüştendir. Birinin altında bulunan koltuk yakuttandır. Birinin altında bulunan koltuk elmastandır. Arkadaşlar niye böyle farklı farklı koltuklar? Niye biliyor musunuz? Ödedikleri bedellere göre, ödedikleri, döktükleri terlere göre, döktükleri gözyaşlarına göre, dünyadayken Allah'ın dini ve davası için çekmiş oldukları eziyetlere göre Allah-u Teala onların altlarına koltuklar vermiş arkadaşlar. Altından ve mücevheratlardan koltuklar vermiş. Hazreti Ebubekir orada, Hazreti Ömer orada, Hazreti Osman orada, Hazreti Ali orada, ashabın mücahitleri orada, güzide ashab orada arkadaşlar. Allah-u Teala onlarla konuşmaya başlar. Bakın cennette ne kadar muhteşem nimetler var. Size nimetlerin en muhteşeminden bahsediyorum arkadaşlar. En mükemmelinden. Allah Resulü anlatmaya devam eder. Der ki Allah-u Teala onlarla konuşmaya başlar. Allah-u Teala'nın onlara söylemiş olduğu ilk söz şudur. Selamun aleyküm der onlara. Allah'ın selamı, yani benim selamım sizin üzerinize olsun. Rahmet ve bereket sizin üzerinize olsun der. Ve orada cennet ehli hepsi birazdan derler ki ya Rabbi Allahümme entes selamu minkes selam der. Ya Rabbi, ya Rabbi selam sensin, selamet sendendir. Bütün esenlikler ya Rabbi vallahi sendendir der. Allah-u Teala onlara sorar. Der ki isteyin benden, dileyin benden, ne dilerseniz size vereyim der. Cennet ehli der ki ya Rabbi bizi cennetine koydun. Bizi sonsuz nimetlere gark ettin ya Rabbi. Senden daha ne isteyeyim? Ne isteyelim ya Rabbi? Sen her şeyi verdin bize. Allah-u Teala der ki vallahi bugün ben sizden razı oldum der Allah-u Teala. Ben sizden hoşnut oldum der Rabbimiz onlara. Ama yine de benden isteyin dediği anda Allah-u Teala'dan bu sefer o cennet ehli şunu söyler. Der ki ya Rabbi sen istememizi istedin bizden. Biz de ya Rabbi senin cemalini görmek istiyoruz ya Rabbi. Seni temaşa etmek istiyoruz ya Rabbi. Ne olur kendini bize göster ya Rabbi şu cennetinde. Başka nimet istemiyoruz senden. Dedikleri anda Allah-u Teala onlara orada cemalini gösterir. Perdeler kalkar. Allah-u Teala onlara cemalini gösterir. Cemalini gördükleri zaman Allah Resulü der ki onlar hepsi ağlamaya başlar. Her biri bir ağızdan ağlamaya başlarlar. Hıçkıra hıçkıra ağlarlar ve önce Rabbimizin vermiş olduğu bütün nimet nimetleri unuturlar orada. Öncesinde sonsuz nimetleri vermiş Rabbimiz onlara. Allah'ın cemalini gördükten sonra o nimetlerin tamamını ne yaparlar? Unuturlar arkadaşlar. Unutunca sevinçten hıçkıra hıçkıra ağlarlar. Allah Resulü şunu söyler. Der ki eğer Allah-u Teala cennette kimse yanmayacak diye kanun koymamış olsaydı o an hepsi eriyip kül olurlar Ya Rabbi senden şunu istiyoruz ya Rabbi. Ne olur bu anı bize yaşat ya Rabbi cennetinde. Ya Rabbi senin davan için cehd eden, senin davan için cihad eden, senin davan için hicret eden, senin davanı yeryüzünde hakim olabilmesi için gayret eden üstadlarımıza, rehberlerimize, liderlerimize, kardeşlerimize, değerli hocalarımıza, üstadlarımıza, bu dava için bir taşı kaldırıp bir yere bırakan kardeşlerimize ne olur ya Rabbi şu anı yaşat ya Rabbi bizlere. Ne olur ya Rabbi bize cemalini görmeyi nasip beyle ya Rabbi. Ve Allah Resulü bu hadisi orada dinlendirir ve der ki Allah'ın izzetine yemin olsun ki siz karanlık günlerde nasıl ayı görüyorsanız apaçık bir şekilde ve cennete girdikten sonra da cennet ehli Rabbimizi böyle tertemiz bir şekilde, böyle pürüzsüz bir şekilde göreceğini söylüyor arkadaşlar. Allah Resulü cennetten, böyle cennetin muhteşem nimetlerinden bahsediyor. Cennetin en güzel nimeti, en muhteşem ikramı, en güzel fazlı budur arkadaşlar. Rabbimizin rızasına kavuşup onu görmektir arkadaşlar.
1: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
2: bu çağrıya kulak verin.
1: Çağrı FM.
3: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
4: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
5: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 487 82.

hatırlar mısın anne? Geçen yıl yine kurban bayramıydı. Akşam eve döndüğümde çok mahzun ve düşünceliydim. Sebebini sordum ve ısrar ettim. Ben de bir yıldır yolumuzu gözleyen yetimlere, öksüzlere, garibanlara kurban eti dağıttığımı, yetim, öksüz, garip çocukların buna ne kadar sevindiğini söylemiştim de, sen ve ben beraber ağlamıştık. Ah, keşke her gün bayram olaydı da bu kimsesizlere kimse olabilseydik. Keşke imkanlarımız olaydı da onlara imkan olabilseydik demiştik. Ah anne, tam bir yıldır bugünü bekliyordum. Yetimleri, öksüzleri sevindireceğimiz gün geldi. Huzur ve itminan içinde kurban poşetlerini aldık. Yetim ve öksüzlerin evlerinin yolunu tuttuk. Emanetleri teslim etmeden kat'iyut tarik, yani yol kesen eşkıya yolumu kesti. Tehditler savurup hakaretler yağdırdılar. Pençelerinde mazlumların parçalanmış etleri, dişlerinde masum bebeklerin kanları vardı. Kansız kaldıklarını, kan emmeden yaşayamayacaklarını böğürdüler. Çakallar, yarasalar ve vampirler gibi çullandılar üstümüze. Hasbunallah ve ni'mel vekil dedim. Rabbim Allah'tır dediğim için Nemrud'un yoldaş ve çocukları ateşler yakıp alevlendirdiler. İmanımı kurtarmak için Ashab-ı Kehf misali sığınacak yer aradım. Lakin sığınacak bir mağara bulamadım. Bir de bana dost olacak bir kıtmir aradım anne. Ama sanki kıtmiri de yakmışlardı. Bilmem hatırlar mısın? Ben çocukken köyümüzden biri bir başkasını vurmuştu. Vuran kaçıp evimize, bahtımıza sığınmıştı. Bütün köy onu evimizden çıkarıp linç etmek istemişti. Sen, babaannem, ablalarım ve ben kapıya dizilmiştik. Gelenlere bizi çiğnemeden, bizi öldürmeden onu alamazsınız deyip onu korumuştuk. Ben küçüktüm, çok korkmuştum, hatta ağlamıştım. Ama buna rağmen Müslüman Kürt'ün örfünü çiğnetmemiştik. Saldırganlar da birer Müslüman Kürt olduğu için direnişimize hayran kalıp örfümüzü çiğnememiş ve bize, bahtımıza saygı gösterip gitmişlerdi. Neden mi anlatıyorum bütün bunları? Şundan anne, Ahmet sokaklarında haince beni gafil avlayıp çakal ve vampir sürüsü üzerime çullanınca bir de bahtına sığınacak bir Kürt'ü aradık. Biz Kürt'tük ve örfümüze bağlıydık. Bahtına sığınacağımız Kürt'ün de kendini çiğnetmeden bizi teslim etmeyeceğini sanırdık. İşte küçükken yaşadığım bu olayı böyle bir anda hatırladım. Ve bize kapıyı açanın bahtına, evine, şerefine sığındık. Ama Kürtlük adına bütün Kürdi değerlerini kaybetmiş birisine sığınmışız da farkında değilmişiz. Bugünün Nemrud'u Kürt'ün tüm değerlerini çaldığı gibi örfünü, bahtını ve şerefini de çalmıştı. Bahtına sığındığımız beybahtın hainliğine uğradık. Bizi çakallara, vampirlere ve yamyamlara ihbar etti. İşte o evde kurban poşetleriyle yakalandık anne. Sonra üzerimize çullandı bütün habiseller. Vurulduk, delik deşik edildik. Sonra da üçüncü katın balkonundan atıldık. Yerde arabayla, tıpkı Kerbela çölünde atların nallarıyla çiğnenen İmam Hüseyin'in naaşı gibi çiğnendik. Sonra mı anne? Ashab-ı Uhdud gibi ateşler yakıp, yamyamlar gibi dans ederek, hülagular, tatarlar gibi bizi yaktılar, viran ettiler, talan ettiler. Ben mi anne? Kürtlük namına, insanlık adına utandım, utandım, utandım anne. Bir de anne, bedenim yanarken, yanık kokusu burnumun direğini kırarken,
Üşüdüm, üşüdüm anne. Bir battaniye getirmeni ve bedenime sarıp ısıtmanı bekledim. Sonra bir hafta önce evdeki her üç battaniyeyi de alıp Kobani'den gelen evsiz, barksız, kimsesizlere dağıttığımı hatırladım. Beni yakanlara baktım. Bir de ne göreyim anne? Aralarında zılgıt çeken kadıncıklar, bir de etek giymiş, sözde erkekler. Bir de en acı olan, kadın kılığında Kobani'den kaçarak gelen namertler gördüm anne. Biliyorum anne, yine yalnızım, kimsesizim. Her defasında kendileri için sokağa döküldüğüm mazlumlar mı? Anlar beni tanımazlar. Bir de sanırım beni görmezler anne. Zaten bana hep ümmetin yetimi demiyorlar mıydı? Yine yetimim. Ama ben bir Selahaddin'im, bir Said'im, bir Hüseyin'im anne. Yalnız, kimsesiz, mustazaf olabilirim. Lakin Nemrud'un ordusuna ve ateşine direnecek kadar İbrahim'iyim. Geçmişte de hep yalnızdım. Ama ne Marksist çetelere ne de diğer tağutlara boyun eğdim anne. Ben Halepçe'de kimyasallarla yakılırken yine yalnızdım. Yani o günde insan müsveddelerinin gözünde bir değerim yoktu. Ve ben kurbanlık bir koç gibi parçalanırken elimdeki kurbanlık etler sahibine ulaşamadı ya, sana cennet bahçelerinde buluşmak üzere elveda derken vasiyetimi söyleyeyim mi anne? Yetimlere, öksüzlere, garibanlara, kimsesizlere kimse olmak, sığınak olmak ve bu davaya sahip çıkıp bu sancağı daha da yükseltmek ve geride bıraktığımız et poşetlerini yolu gözleyenlere teslim etmek için yeni Turanlar, Yasinler, Hasanlar, Hüseyinler, Riyadlar ve Cumaliler doğur ve yetiştir. Ayrıca anne, Ömer Faruk'a bir haber gönder ve de ki Moğullar, Tatarlar, Budistler Ahmet'i yaktı, Bizans Ahmet'i işgal etti, İyaz'ın komutanlığında Halid'i göndersin, biz Sur'da bir delik açtık, o da oradan şehre sızsın. Anne, Ahmet'in mazlumları yine mübarek orduyu özlemle gözlemekte. Şeytanın ordusuna karşı Allah'ın ordusu. Selahaddin'e de söyle, mübarek Kudüs'ten sonra ordunun hedefine Ahmet'i koysun. Tarık'a söyle anne, söyle, söyle, geride kalan tüm gemileri yaksın. Söyle Tarık'a anne, söyle, geride kalan tüm gemileri yaksın. Son söz mü anneciğim? Son sözüm, Rahman'a and olsun ki ben kazandım.

0: Bu radyoda Ağabey Hayat var.
1: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
2: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
3: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati sona erdi.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: istek saati.
1: Hüsna Habibunat feyara ve tedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.

0: İstek Saati. İstek Saati. Şimdi reklamlar.
1: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540-234-20-21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553-741-5121. 0545-892-4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536-935-4686 0538-788-4686.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528.

0: attılar. Şehri diyar kadayıf baklavada. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri diyar kadayıf baklava.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
0: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
0: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 07 04 0532 065 48 62. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
2: 0539 499 50 86.
0: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 16 67.
3: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
4: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
0: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 60

0: 5-0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı FM.
0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği Bağlar. Telefon 0543 579 4954.
4: ...88. Bölüm. Ümeyye bin Halef artık serbestti. Kendisini zorla Bedir'e kadar getiren ve bir türlü peşini bırakmayan Ebu Cehil, kanlar içinde başsız vücuduyla serilmiş yatıyordu. Bundan sonra da dönüp Mekke'ye gitmesine karışamazdı. Zaten herkes canının derdine düşmüş haldeydi. Ancak bu defa gitmesine Müslümanlar izin verecek miydi? Bu hengamede savaş meydanından kendini kurtarıp dışarı atabilir miydi? Kelimenin tam anlamıyla bir can pazarının orta yerinde bulunuyordu. Kaçanlar vardı, kovalayanlar vardı. Yerde yatıp inleyen, can çekişen insanlar vardı. Kimi esir ettiğini bağlamakla, kimi yatırdığını boğazlamakla, kimi öldürdüğü adamı soyup zırhını, elbisesini ve silahını almakla meşguldü. Yaralıların, başı kesilenlerin feryatları göklere yükseliyor. Kanlar içinde serilmiş bulunan develerin, atların acı sesleri insana ayrı bir ürküntü veriyordu. Akan kanlar Bedir sahrasını kızıl renge boyamıştı. Tanınmadık bir insan değildi Ümeyye. Onu gördüğü zaman ''Bırakın gitsin bu biçare'' deyip bırakmazlardı kendini. Bir zamanlar Müslümanlara kan kusturma sevdasına kapılanların arasında hem de ön saflarında yer aldığını bilmeyen mi vardı? Bugün Bedir sahrasında canının istediği tarafa rahatça yürüyebilmek hiç kimse için mümkün değildi. Adım başında yatan bir ceset, bir yaralı insan veya hayvan vardı. Bu şartlar altında kaçmak da kovalamak da zordu. Kaçanın ayağı bir cesede takılıyor yahut kaygan hale gelen kanlı toprakta kayıp düşüyor, o zaman kovalayan gelip onun tepesine çöküyor, öldürüyordu. Bunun aksi de oluyor. Kovalayan boylu boyuna cesetlerin arasında yuvarlanıyor, o zaman kaçan ya dönüp onun işini bitiriyor veya uzaklaşıp canını kurtarıyordu. Hemen birkaç adım ötesinde bağırtıla bağırtıla kesilen bir kelleyle karşılaşan Ümeyye'nin dizlerinin bağı çözülmüş gibiydi. Etrafı saran kan kokusunun daha da ürkütücü hale getirdiği bu insan mezbahasından canını sağ kurtarabilmek için Ümeyye pek çok şeyini düşünmeden vermeye razıydı. Oğlu Ali'nin elinden tuttu. Bir kurtuluş yolu bulabilme ümidiyle ilerlemeye başladılar. Bu arada Ebu Cehil'in yerde yatan cesedine karşı hayatının bütün kiniyle, nefretiyle tüküren Ümeyye, bildiği en ağır küfrü de postaladıktan ve onunla böylece vedalaştıktan sonra ilerlemeye başladı. Savaş meydanının kenarına çıkmaya çalışıyordu. Ancak meydanın neresinde olduğunu bilmeyecek kadar heyecanlıydı. Sağ soluk gözetleyip gideceği yeri tayin edebilmek için zaman yoktu. İmkan da mevcut değildi. Bir defa kenara çıkabilse, eline bir deve yahut at geçirebilse, ver elini Mekke diyecek, soluğunu Mekke'de alacak ve ondan sonra bir değil bin Ebu Cehil gelse Mekke dışına bir tek adım atmayacaktı. Ama değil Mekke'ye varmak, sesinin ulaşabildiği birkaç yüz metre ötesine bile sağ salim ulaşabilmek kendisi için büyük bir başarı sayılırdı. Elinden tuttuğu oğluyla cesetlere basmadan, yardım isteyen yaralılara zerre kadar aldırış etmeden, hatta kim olduklarını bilme ihtiyacı duymadan ilerliyordu. Bu sırada yüklendiği birkaç zırhla savaş meydanının kenarına doğru yürüyen bir adamı gördüğü zaman sevinçten çıldıracak hale geliverdi Ümeyye. Ömründe bu derece sevindiğini hiç hatırlamıyordu. Küçük dilini yutup yutmadığını bile kontrol edemedi. ''Ey Abdi Amr!'' diye bağırdı. Adam duymazlıktan gelmişti. Ümeyye ancak o zaman aklını başına toplar gibi oldu. ''Ey Abdülillah!'' Adam bu defa döndü. Abdurrahman bin Avf'tan başkası değildi. Onu görünce dudaklarından birkaç kelime döküldü. ''Sen misin ya Ümeyye?'' Ümeyye bu defa tanıdığına da ayrıca sevinmişti. Böyle bir günde insan tanımazlıktan gelebilirdi. ''Bırak o zırhları, tut benim elimden. Ben sana daha fazla gelir getiririm.'' Hazreti Abdurrahman bir iki demeden bıraktı zırhları. Öldürdüğü adamların silah ve zırhıydı bunlar. Bir köşeye bırakacak, daha sonra gelip savaşa katılacaktı. Ümeyye'nin nefesi genişlemişti artık. Yıllar var ki bu derece korktuğunu ve onun ardından da bu derece sevindiğini bilmiyordu. Bu derece müthiş bir manzara görmediğine yemin edebilirdi. Hayatından bu derece ümit kestiğini hiç hatırlamıyordu. Ömrü boyunca duymadığı pişmanlığı bugün duymuş, her zaman takdir ettiği Ebu Cehil'e karşı Muhammed'e duyduğunun çok çok ötesinde kızgınlık ve nefret duymuş. Onun leşine fırlattığı tükrükteki hıncı hiçbir Müslümana bakarken ve tükürürken duymamıştı. Ölümün pençesine takılan yakasını çok şükür kurtarmıştı. Esirlik onun için hayata yeniden doğuş gibi geliyordu. Yarın istenilenden fazlasını verir ve canını kurtarırdı. Dünya kadar malın sahibiydi. Bu mal kendini ve oğlunu kurtarma yolunda harcanmayacaksa neye yarardı? Hatta böyle bir günde kendini kurtarıverdiği için Abdülilah dediği Abdurrahman'a istediğinin ötesinde bağış yapabilirdi artık. Ancak bir de Yesrib'li arkadaşı Sa'd bin Muaz tarafından verilen habere ne demeliydi? Öteden beri yalan söylemediğini bildiği Muhammed kendisini öldüreceğini söylediyse ve şu anda onun bir adamı tarafından esir edilmiş bulunuyorsa bu defa ölümden nasıl kurtulmalı? Kendisini esir eden Abdurrahman şayet bir zorlama karşısında kalırsa peygamber diye inandığı ve uğrunda her şeyini terk ettiği adama karşı gelip ''Ümeyye'nin kılına dokundurtmam, o benim esirimdir.'' diyebilir mi? Bir de, evet, bir de sonu gelmeyen eziyetlere, işkencelere uğrattığı Bilal. Şu anda şayet Bilal tarafından görülüverirse, o zaman başını açacağı belalardan nasıl kurtulacak? Bilal gidip Hazreti Muhammed aleyhisselama, ''Bu adam beni işkenceden işkenceye uğratmıştı. Bunu sen de biliyorsun. Şimdi onu bana teslim etmeni arzu ediyorum derse işin sonu nereye varırdı? Tekrar şaşkına döndüm Meyye. Doğru dürüst düşünme imkanı hiç yoktu. Bir anda dünyanın en büyük sevincini duyuyor, onun ardından hayatından ümidini kesen bir insan haline düşüyordu. Bu iki duygunun çarpıştığı kalbi hızla atıyor, dünyada tutunabileceği tek dal olan Abdurrahman'ın elini bütün gücüyle sıktığının farkına bile varmıyordu. Şekilden şekle, renkten renge giren çehresini bir aynada görme imkanı olsa, ''Ben bu haldeyim öyle mi?'' demekten kendini alamaz. Bu çehrenin kendisine ait olduğunu bile kabul edemezdi. Bir eli oğlunda, bir eli de Abdurrahman'da olduğu halde ilerlemeye çalışırken, ''Bırakma, sakın bırakma elimi ey Abdülillah, benim sütlü develerim var.'' diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müezzini Bilal bin Ebi Rebah, savaş alanında elinde kılıcıyla bir sağa bir sola atılıyor, rastladığıyla kavgaya tutuşuyordu. İyi bir müezzindi ama iyi bir savaşçı sayılmazdı. Bununla beraber karşısında Allah'ın düşmanları, Resulünün düşmanları vardı. Müslümanlara hayat hakkı tanımayan, insan gibi yaşamalarına izin vermeyen, Allah'ın nurunu söndürme yarışına giren bir topluluk vardı. Onlara karşı indirmiş olduğu her kılıç darbesi, ruhunda biriken ve bir türlü sökülüp atılmayan acılara, elemlere bir deva gibi geliyor. Gönlüne bir hafiflik veriyordu. Bu yolda öldürülse, parça parça edilse de gam çekmeyecekti. Ancak son bir arzusu vardı. O da Mekke'deyken bin türlü eza ve cefayı kendine reva gören ve sırf Allah'ın birliğine inandığı için dayanılmaz işkencelere uğratan Ümeyye bin Halef'le baş başa bir dövüş yapabilmek. Onun cehennem kütüğünü andıran kocaman vücuduna kılıcını saplamanın zevkini duymak. Onu bağırta bağırta öldürmek. Bir de bunu yapabilirse kendisi için mesele tamamdır. Artık Bedir şehitleri arasına bir de Bilal eklenmiş olsa, onlar gibi can verse gam değil, keder değil. Nasıl olsa zaferin yüzü Müslümanlara gülmüş bulunuyordu. Bilal seve seve böyle bir zaferin kurbanı olmaya razıydı, ancak bir şartla. Ümeyye'den alacağını bu meydanda, şanlı Bedir sahrasında almak kaydıyla. Ama bu kalabalık arasında insanın aradığını bulması mümkün değildi ki. Ancak bir tesadüfle karşılaşma imkanı olurdu. Bilal ara sıra, ''Allah'ım göster bana Ümeyye'yi, göster bana dinin düşmanını.'' diyerek niyazını yüce divana arz ediyordu. Birden karşısında el ele tutuşup giden üç kişiyi gördüğü zaman ''Allahu Ekber'' diye bağırmaktan kendini alamadı. Önce gözlerini ovuşturdu Bilal. Sonra bir daha baktı, bir daha bağırdı ''Allahu Ekber'' diye. Anasından doğalı bu derece heyecanlandığını iddia edemezdi. Hatta hürriyetinin eline verildiği gün bile bu derece sevinip sevinmediğini bilmiyordu. Karşısında bulunan üç kişiden biri Ümeyye bin Halef'ti. O artık diğerlerine bakmıyordu. Onların kim oldukları hiç önemli değildi. Bilal'in zihni yıllarca evveline ait olayları yıldırım hızıyla süzüp geçerken Ümeyye'nin suratı alabildiğine buruşmuştu. Şu anda Bilal'in sevinci mi, Ümeyye'nin üzüntüsü mü daha fazlaydı? Bunu bir Allah bilirdi. Ümeyye bütün kuvvetiyle Abdurrahman'ın elini bir daha sıkarken kontrol edemediği acayip bir sesle ''Sizin süte ihtiyacınız yok mu ey Abdülillah? Size bol bol süt veren bir sürü deve verebilirim. Yeter ki hayatımı kurtarın.'' demek istiyordu. Fakat süt değil, hiçbir şey peş peşe Allahu Ekber diye bağırıp duran Bilal'i susturacağı, durduracağı benzemiyordu. Elindeki kana bulanmış kılıcı havada kavisler çizerken Bilal, ''İşte Allah'ın düşmanı, küfrün elebaşısı Ümeyye bin Halef, o kurtulursa ben kurtulmayayım.'' diyerek bağırdı. Ümeyye çocuktaki saf bir merhamet dileğiyle Abdurrahman'a, ''Yalvarırım bizi bırakma.'' derken gözlerini Bilal'den ve elindeki kılıçtan ayıramıyordu. Bilal için öldürülmesi pek lüzumlu olan Ümeyye, Abdurrahman için iyi bir gelir kaynağıydı. Bu sebeple ''Ya Ümeyye'nin leşi yere serilecek ya ben mahvolacağım.'' diye bağırmakta olan Bilal'e bağırdı. ''Hey Bilal, bunlar benim esirlerim, onlara dokunamazsın.'' ''Dokunmak ne demek? Bilal onları dokunacak değil ki. Sadece doğrayacak. Sadece parça parça edecek. Sadece onları canlarını cehenneme postalayacak. Onları doğru dürüst öldürmeye razı değil ki Bilal.'' Onlara yaptıklarını bir bir ödetmeden, dünyaya geldiğine de geleceğine de bin pişman etmeden Ümeyye'yi bırakıp gitmek, ''Kusura kalma, senin esirlerin olduğunu bilemedim.'' deyip geçmek Bilal'in lügatinde yer almamıştı. Böyle bir şeye rüyasında bile razı olamazdı. Abdurrahman'ın ne dediği, ne diyeceği önemli değildi. Bütün gücüyle boğazının damarlarını çatlatacak bir sesle, ''Gelin Allah'ın düşmanı Ümeyye bin Halef burada. O kurtulursa ben kurtulmayayım.'' diye bağırmaktaydı. Yüzlerce çeşit sesin yükseldiği bir an olmasa, Bilal bu bağırışla Bedir sahrasının öte ucunda bulunanlara bile sesini duyurabilirdi. Bununla beraber sağdan soldan gelenler oldu. Ümeyye'nin etrafını çevirdiler. Abdurrahman bin Avf bir şeyler söylemek istiyordu. Ama dinleyen yoktu. O sadece hücum edenlere karşı Ümeyye'nin önüne gerilebilirdi. Nitekim öyle yaptı. Ama arkadan, sağdan soldan gelenlere karşı ne yapabilirdi? Bunların her birini durdurabilmesine imkan yoktu. Bu arada indirilen bir kılıç darbesi Ümeyye'nin oğlu Ali'yi tek bacaklı bir hale sokuvermişti. Bu acıklı durumu gören, ciğerparesinin kanlar içinde yere serildiğine şahit olan Ümeyye, son derece acı bir çığlık kopardı. Abdurrahman, böyle acı bir haykırışı ömrü boyunca hiç işitmediğini yıllarca sonra anlattığı hatıralarında dile getirecekti. Bu durumda hücum edenlere söz geçirme imkanının kalmadığını görüyordu. ''Sen artık kendi başının çaresine bak ey Ümeyye, benim yapabileceğim bir şey kalmadı.'' dedi. Ümeyye için sağdan soldan indirilen kılıçlara hedef olmanın ötesinde yapılabilecek hiçbir şey yoktu. Dünyanın altı üstüne dönse faydasızdı. Kısa zamanda iri bir çam yarması gibi olan vücut kanlar içinde yere serildi. Daha sonra tepesine rastgele indirilen kılıçlar görüldü. ''Al bunu da benden, Rabah oğlu Bilal'den.'' diye haykıran bir sesten sonra indirilen son bir darbeye karşılık Ümeyye'de son bir defa kıpırdar gibi oldu. Bunu Ümeyye'nin hareketsiz kalan vücuduna indirilen bir iki kılıç darbesi takip etti. Ümeyye'nin Bilal tarafından görülmesiyle üç bacaklı iki cesedin yan yana serilmesi arasında fazla bir zaman geçmiş sayılamazdı. Ancak bu kadarcık zaman içinde Ümeyye'nin ve Bilal'in zihinlerinden geçenler bütün bir ömrü rahatça doldurabilirdi.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı Efem'i dinliyorsunuz.
1: Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh, ölüm esnasındaki dirhemler. Habib bin Damre şöyle anlattı. Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh'ın bir oğlu ölüm döşeğindeydi. Çocuk bir yastığa bakmaya başladı. Öldükten sonra Ebu Bekir radıyallahu anh'a oğlunun yastığa baktığını gördük dediler. Bunun üzerine yastığı kaldırdılar. Yastığın altında 5 dinar buldular. Ebu Bekir radıyallahu anh ellerini vurarak birkaç defa şöyle dedi. Biz Allah'a aidiz ve kesinlikle ona döneceğiz. Senin derinin onları içine alacak kapasitede olduğunu zannetmiyorum. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh. Deneme. Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Biz sıkıntı ve zorlukla denendik, sabrettik. Bolluk ve rahatlıkla denendik, sabredemedik. Osman bin Affan radıyallahu anh. Mushaf'a bakmak. Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Mushaf'a bakamayacağım bir gün geçirmeyi asla istemem. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh. Korkanlar. Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın bazı samimi, ihlaslı kulları vardır ki onlar cennettekileri eğlenirken, cehennemdekileri de azap çekerken görmüş gibidirler. Onlar kötülükleri dokunmayan, kalpleri üzgün, iyi niyetli, istek ve arzuları pek az kimselerdir. Uzun sürecek bir rahatı elde etmek için dünyanın az sayıdaki günlerine sabrettiler. Geceleyin namazlarında ayaklarını aynı safta bir araya getirip gözyaşları yanaklarından süzülürken Rablerine Rabbimiz, Rabbimiz diye yalvararak kalplerinin gevşemesini isterler. Gündüzleri de alimdirler, halim selimdirler, iyi ve sadıktırlar, müttakidirler. Sanki onlar birisinin bakıp da bunlar hasta dediği ok gibi zayıf olan kimselerdir. Aslında onların hastalığı falan yoktur. O kişi bu defa da onlar kafayı bozmuşlar der. Halbuki başlarına büyük bir iş gelmiştir. Ebu Ubeyde bin el-Cerrah radıyallahu anh. Serçe gibi. Ebu Ubeyde radıyallahu anh şöyle demiştir. Müminin kalbi serçe gibidir. Her gün kaç defa alt üst olup bir oraya bir buraya gider. Zübeyr bin el-Avvam radıyallahu anh. Kıskançlık ve özür dileme. Esma radıyallahu anha Ez-Zübeyr radıyallahu anh'ın bahçesinden atına yedirmek için hurma çekirdeği taşırdı. Bu bahçe Medine'den Fersah'ın 1/3 kadar uzaklıktaydı. Esma radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir gün hurma çekirdekleri başımın üzerinde olduğu halde gelirken Resulullah aleyhissalatu vesselam ile karşılaştık. Onun yanında Ensar'dan bazıları vardı. Resulullah aleyhissalatu vesselam beni çağırdı ve terkisini almak için devesini çöktürdü. Erkeklerle birlikte gitmekten utandım. Bu arada Ez-Zübeyr'i ve kıskançlığını hatırladım. Ez-Zübeyr çok kıskanç birisiydi. Resulullah aleyhissalatu vesselam benim utandığımı anladı ve yoluna devam etti. Ez-Zübeyr'in yanına geldiğimde bu olayı ona anlattım. O da şöyle dedi. Vallahi senin başının üzerinde çekirdek taşıman onun terkisine binmenden daha ağır gelirdi. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh. Güzel şeylerin bu dünyada verilmesi korkusu. Bir gün Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'a yemeği getirildi. O da şöyle dedi. Mus'ab bin Umeyr şehit edildi. O benden daha iyiydi. kefenlenmek için sadece bir bürde bulunabildi. Hamza şehit edildi veya bir başkası, o benden daha iyiydi. Kefenlenmek için ona da sadece bir bürde bulunabildi. Bize dünya hayatında güzel şeylerin hemen verilmiş olmasından korktum. Daha sonra ağlamaya başladım. Ashab-ı kiramdan öğütler.

Anne, ben bu yola adanmışım. Kurbanlık koçlar gibi allayıp pulla beni. Ya da damat olacakmışım gibi kendi elinle giydirip sevgiliye yolla beni. Alkanlara bulandığımda ödülün alnımdan öpmek olsun. Sana da bu yakışırdı oğlum de. Helal olsun sana sütüm, helal olsun de. Bugün zalimlerin Müslümanlara yaptığını görüyorsun. Gördükçe yüreğime kan iniyor anne. Sararıp soluyor benzim, içim içimi yiyor, biliyor musun? Biliyorum, nazla sözle büyüttün beni. Kolay kolay yetiştirdiğin güle kıyamazsın. Ama güller sevgiliye dermek için ekilir. O zaman beni kendi elinle der anne, kendi elinle.

daha gençsin. Erken deme bana. Aşığım anne aşık. Ölüme sevdalıyım peşinen. Sen kara sevda nedir bilir misin? Benimki ondan da beter. Ne aşıklar, ne aşklar gördüm. Mecnun, Kerem, bunlar ne ki? Ben bu yola yüreğimi koydum, canımı koydum, kanımı koydum, gözyaşımı koydum, gençliğimi koydum anne.

Anne, haydi kalk, yüreğinle yıka beni, kucağına al, kokunla süsle beni, ellerime çiçek vermeyi de unutma ha, bir öpücük kondur da yanaklarıma, sevgiliye yolla beni anne, sevgiliye yolla.

Onlar gideli çok zaman oldu. O ve onun arkadaşları ve takip edenler. Bizse burada çaresiz ve yalnız. Dua ediyor ve bekliyoruz ümitle. Geri dönüp gittikleri kutlu yere bizi de götürsünler diye.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542-234-7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
3: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar Gold altında alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
4: Telefon 0534 927 9921.
5: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
6: Hayırdır abi?
5: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama. Buharlı oto kuaför. Pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121 05

0: yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
1: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
0: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0530

0: 0537-726-73-42.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı FM.
0: Roman Kuşağı.
2: Roman Kuşağı.
0: Okunmaya değer hayatların ayrıntıya saklanmış yüzüne çağırıyoruz sizleri. Roman Kuşağı.
2: Roman Kuşağı.
0: Bu yolculuğa çıktığınızda renk renk hayatlarla karşılaşacaksınız. Roman Kuşağı hafta içi her gün radyonuz Çağrı FM'de. Roman Çağrı FM'de dinlenir. Roman Kuşağı başlıyor.

0: İslam'ın Fedakar Kadınları 9. Bölüm. Suyla gelen iman. Davasına gönül vermiş, davetçi bir kadındı Ümmü Şerik. Kureyş'in kimsesizlerinden, yoksullarından olmasına rağmen cesurca tebliğ ediyordu İslam ve iman hakikatlerini. Yorulmak nedir, dinlenmek nedir bilmiyordu Ümmü Şerik çünkü o imanın tadını almıştı bir kere. Kureyş kadınlarının da kendisi gibi Allah'a, İslam'a koşmalarını istiyordu. Onların küfür karanlığı içinde kalmalarına, cehalet bataklığında yüzüp putlara tapmalarına, söz ve eylemleriyle cehennemi satın almalarına, sonsuz ahiret hayatlarının yıkımına gönlü razı olmuyordu. Kimsesiz olduğunu, güçsüz olduğunu, Mekke'de onu koruyacak köklü bir aile ve aşiret sahibi olmadığını, en yakınlarının bile eğer yakalanırsa onu yüzüstü bırakacaklarını, Kureyş müşriklerinin gazabının korkunç olduğunu bilmesine rağmen gece gündüz bıkmadan, usanmadan Mekkeli kadınların evlerine gidiyor, onları İslam'a davet ediyordu. İslam'ı hanımlar arasında yaymayı kendisine vazife bilmişti. Bu işi gizli gizli yapıyordu. İslami davetin gizlilik dönemiydi o dönemler. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve ilk Müslümanlar dinlerini gizlice yaymaya çalışıyorlardı. Mekkeli kadınların Kur'an ayetleriyle buluşmasından, peygamberin diriltici mesajlarının her evde konuşulmasından büyük zevk alıyordu Ümmü Şerik. Aşkla, şevkle yayıyordu dinini. Ümmü Şerik, davet çalışmalarını gizli yürütmek, Mekkeli müşriklere yakalanmamak için azami gayret gösteriyordu. Daha çok geceleri çıkıyor, tenha sokakları tercih ediyor, gözüne kestirdiği kadınların yakınlarına görünmemeye çalışıyordu. Ancak faaliyetleri göze batmıştı. Müşrikler onu göz hapsine almışlardı. Nereye gitse, ne yapsa müşriklerin takibinden kurtulamıyordu. Müşriklerin psikolojik baskısı, onun peşine adam takmaları, bu aziz İslam davetçisi bayanı yıldırmıyor, korkutmuyor, gayret taziminden en ufak bir azalma meydana gelmiyordu. İhlaslı mümin kadın ve erkeklerin çabaları semeresini vermiş, İslam dini Mekke'de hızla yayılmaya başlamıştı. Hatta İslam'ın mesajı Mekke'nin dışına taşmış, komşu kabilelerden birçok insan İslam'la şereflenmişti. Mekkeli yöneticiler bu duruma daha fazla tahammül edemediler. İslam davetçilerine fiili müdahalede bulunma kararı aldılar. Böylece yoksul, güçsüz, kimsesiz Müslümanlar için çile dolu, acı dolu, işkence dolu günler başlamış oldu. Ümmü Şerik de bu süreçten nasibini aldı. Önce onu tehdit ettiler, korkutmaya çalıştılar, sözlü sataşmalarda bulundular, onu yıldıramadıklarını görünce onu hapse attılar. Ümmü Şerik, kızgın çöl güneşinin altında 3 gün aç ve susuz bırakıldı. Susuzluktan çatlayan dudaklarına bir damla bile su değdirmediler. Açlık, susuzluk, kızgın güneş, vücuduna inen kırbaçlar Ümmü Şerik'in imanını arttırmaktan başka bir işe yaramadı. Mekkeli putperestlerin baskı, şiddet, işkence dolu politikalarından ötürü Müslümanlar dinlerini tebliğ edemez oldular. O esnada onlara kucak açan Medine'ye hicret etmeyi kararlaştırdılar. Birer ikişer gizlice Medine'ye hicret ettiler. Ümmü Şerik diğer kardeşleri gibi Medine'ye hicret etmek istiyor, lakin kendisiyle girecek kimseyi bulamıyordu. Yakınlarından hiç kimse iman etmemişti. Bütün akrabaları, onun eşi dahi Ümmü Şerik'in mazlum ve mustazaf kadının imanına, inancına düşmandılar. Ümmü Şerik çaresizlik içinde kıvranırken Yüce Allah hicret için bir fırsat verdi. Yahudi bir aile akrabalarını ziyaret için Medine'ye doğru yola çıktı. Ümmü Şerik bu ailenin hanımı ile tanışıyordu. Kadının aracılığı ile aileye katıldı. Tabii bunu gizlice yaptı. Devesine su tulumunu, azığını yükleyip akşamdan Mekke'nin dışına çıktı. Kayalıkların arasında gizlendi. Ertesi sabah Yahudi aile yola çıkınca gizlice onlara katıldı. Kervanın reisi yani evin büyüğü olan adam fanatik bir Yahudiydi. Ümmü Şerî'nin varlığından hiç hoşlanmamıştı. Ona düşmanca davranıyordu. Ümmü Şerî, Yahudi adamın düşmanca tavırlarını hiç ses çıkarmadı. Buna katlanmaktan başka çaresi yoktu. Yaz mevsimiydi. Hava çok sıcaktı. Kervan koruyucu sıcağın altında zar zor ilerliyordu. İnsanlar, hayvanlar, eşyalar toz toprak içindeydi. Sık sık kum fırtınaları oluyor, her şeyi birbirine katıyordu. Fırtına kopunca insanlar panik içinde develerini yere çökertiyor, başlarını örtü alıp yere çömeliyor, fırtınadan korunmaya çalışıyorlardı. Kısacası zor ve çetin bir yoldu. Ümmü Şerî çöl yolculuğuna alışık değildi. Şehir insanıydı o. İlk defa böyle uzun bir yolculuğa çıkmıştı. Azığı da yetersizdi. Hem yoksuldu hem de alelacele gizlice hazırlanmıştı. Onu güneşten koruyacak bir gölgelikten bile mahrumdu. Yahudi ailenin develerinin üzerinde hevdeç vardı. Az çok sıcaktan korunabiliyorlardı. Azık torbaları da doluydu ve ağzına kadar su dolu bir sürü tulum. Yahudi adam hiçbir konuda Ümmü Şerî'ye yardımcı olmuyordu. Ümmü Şerî'ye acıyan, ona yardım etmek isteyen karısına da mani oluyordu. Suyunu ve azığını Ümmü Şerî'yle paylaşamıyordu kadın. Bir sabah Ümmü Şerî susuzluğunu gidermek için tulumu eline alınca bomboş olduğunu gördü. Tulumda bir damla su kalmamıştı. Ümmü Şerî mahcup bir edayla yol arkadaşı Yahudi kadından su istedi. "Suyum bitmiş, bana bir miktar su verebilir misiniz?" diye rica etti. Yahudi kadın su tulumlarına doğru giderken kocası onu durdurdu. Sonra Ümmü Şerî'ye kötü kötü baktı. "Bizim kafir bir kadına verecek suyumuz yok," dedi. "Suya kavuşmak istiyorsan hak dini iman etmelidir." Ümmü Şerî kızgınlıkla Yahudi adama "Ne demek istiyorsunuz?" diye sordu. "Demek istiyorum ki dinini terk etmedikçe sana su yok. Asla. Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah'ın son peygamberidir. Yeryüzünde İslam'dan başka hak din yoktur. Seninle tartışacak değilim ey kadın. Muhammed'i inkar etmedikçe sana su yok. Bu kızgın çölün ortasında helak ol da aklın başına gelsin." Yahudi adamın karısı merhametli bir insandı. Kocasına yalvararak, "Bu zavallı, bir çare kadından ne istiyorsun?" dedi. "Bize sığınmış, bizimle beraber yolculuk yapıyor. Bırak, bırak da ona su vereyim." Yahudi adam parmaklarıyla karısını tehdit edip kızgınlıkla bağırdı. "Ona sakın su vermeyesin, bunu düşünme bile." Çölün ortasında susuz kalmak, susuzluktan kavrulmak, ne büyük bir imtihan Allah'ım. Bunu ancak yaşayan bilir. Su karşılığında imanını istiyorlardı. Ne kötü bir teklif. Ümmü Şerî susuzluktan ölmeye hazırdı. Ama imanından taviz vermeye asla. Sadece sözle bile olsa bunu yapmayacaktı. Ümmü Şerî için yolculuk çok çetin geçiyordu. Susuzluğu dayanılmayacak dereceye gelmişti. Halsiz düşmüş, gücü ve kuvveti tükenmişti. Zorlukla konuşuyordu. Dudaklarında büyük çatlaklar meydana gelmişti. Boğazı o kadar kuruydu ki yutkunmak dahi ona büyük acı veriyordu. Ümmü Şerî'nin durumu merhametsiz Yahudi'yi umutlandırmıştı. Kötü kötü sırıtıyor, zevkle elini ovuşturuyor, tiz ve çırtlak bir sesle "Artık sona yaklaştı," diyordu. "Artık sona yaklaştı. Dininden dönmekten başka çaresi yok." Sonra çirkin kahkahalarla gülerek Ümmü Şerî'ye teklifi yeniliyordu. "İnadı bırak ey kadın, susuzluktan helak olacaksın. Batıl bir din için ölmeye değer mi?" Bir gece bir konak yerinde devesinin yanı başında yere sırt üstü uzanmış Ümmü Şerî artık takatinin kalmayacağını hissederek ağladı. Sıcak gözyaşları kupkuru dudaklarında tuzumsu bir tat bırakarak çenesinden aşağı yuvarlandı. Yanık, bir o kadar da içli bir sesle Rabbine münacatta bulundu. Rabbim, şahit ol ki geçici hayatı ahiret hayatına asla tercih etmeyeceğim. İmanımı bir kap suya değişmeyeceğim. O su hayatımı kurtarsa bile. Rabbim, sana imanım tamdır. Her şeye gücünün yettiğini ve yardımının bana yetişeceğini biliyorum. Rabbim, bütün çareler tükendi. Bütün yollar kapandı. Sadece senin yardımını bekliyor ve umuyorum. Ümmü Şerik, gözlerini kandil gibi parlayan yıldızlara, süslü karanlık gökyüzüne dikerek ağladı. Ağladı ve Rabbine münacatta bulundu. Ağlayışı, duaları gece yarısına kadar sürdü. Herkes uyudu. Yahudi ve ev halkı derin bir uykuya daldılar. Yol yorgunu hayvanlar bile uyuklayıp sessizliğe gömüldüler. Ama Ümmü Şerik'in dudaklarından dökülen yakarışlar durmak bilmedi. Sonunda Ümmü Şerik'in de gözleri kapandı. Lakin çok geçmeden birden uyandı. Nereden geldiği belli olmayan bir serinlik hissi vücudunu ürpertmişti. Gözlerini açtı. Gördüğü şeye inanamadı. Buz gibi suyla dolu bir kap göğsünün üzerinde duruyordu. Ümmü Şerik kendisine sunulan ilahi ikramdan kana kana içti. Üstüne başına döktü. Serinledi, canlandı. Yorgun bedenine kan geldi. Ayağa kalktı. Kalan suyla abdest aldı, coşku ve sevinç içinde şükür secdesine kapandı. Daha sonra yol arkadaşlarına seslendi. Sesi gür ve canlı çıkıyordu. Yahudi adam uyandı. Ümmü Şerik'i ayakta, toparlanmış, üstü başı ıslak görünce hanımına ona su verdiğini sandı. Büyük bir öfkeye kapıldı. Tehditler savurarak hanımına bağırdı. ''Suyu sen mi verdin ona? Çabuk söyle!'' Zavallı kadın cevap verecek durumda değildi. Büyülenmiş gözlerle Ümmü Şerik'e bakıyordu. Ümmü Şerik'in gizlice onların suyundan içmeyeceğini biliyordu. İyi ama su ona nereden gelmişti? Ümmü Şerik gülümseyerek Yahudi adama döndü. ''İçtiğim su Allah'ın bana ikramıydı.'' dedi. ''Hanımına kızma. O bana su falan vermedi.'' Yahudi adam su tulumlarına doğru koştu. Ağızlarını tek tek kontrol etti. Su tulumlarının ağzı sıkıca bağlıydı. Bir tekinden bile bir çözülme belirtisi yoktu. Ağızları kuru ve tozluydu. Yahudi hayretler içinde kalmıştı. Böyle bir şey nasıl olurdu? Bu su bu kadına nereden gelmişti? Kuşkusuz bir mucizeydi bu. Tevrat'ta da geçen, peygamberlerin ve onların sadık dostlarının gösterdikleri olağanüstülüklerinden biriydi bu. Bu kadın normal bir insan olamazdı. Bu kadının dini de normal bir din değildi. Ümmü Şerik'in samimiyeti, içtenliği, dinine ölümüne bağlılığı ve bu son ilahi lütuf. Yahudi adamın katı yüreği sımsıcak duygularla dolup taştı. Ümmü Şerik'e ve onun dinine derin bir sevgi duydu. Diz çöktü ve ağlayarak, ''Senin Rabbine iman ettim ey yüce erdemlerle donanmış kadın!'' dedi. Yahudi adam ve ailesi aziz İslam dininin hakkaniyetini kabul ederek Müslüman oldular. Ümmü Şerik imanında sebat etmenin mükafatını kat kat aldı. Hem yüce yaratıcısının iltifatına mazhar oldu hem de Yahudi bir ailenin İslam'la şereflenmesine vesile oldu. Ümmü Şerik ve Yahudi aile yolculuklarının geri kalan kısmını mutluluk içinde sürdürdüler. Medine kucağını açmış, peygambere kavuşmak arzusuyla dolup taşan bu müminleri bekliyordu.
1: İslam'ın Fedakar Kadınları 9. Bölüm.

ilim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

müminlere ölüm fermanı yazmıştır. Haince, kalleşçe pusular kuruldu. Ay Taç Hoca, ay Taç Hoca.

0: Şimdi reklamlar. Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
1: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
0: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feza Altire Çarşaf. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
2: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı.

0: Seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
2: 0539 499 5086.
1: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder, evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
5: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı Efendim.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Çağrı. Gönüllere akan ses.
2: Çağrı FM Haber.
3: Hani her gün Gazze'de yaşanan barbarlık ve saldırılardan bahsediyoruz ya. Aynı saldırılar mazlum insanlara da yapıldı ve Yasin Börü arkadaşlarıyla beraber şehit edildi. Bu haberimizle ilgili de bir haberimiz, bu konuyla ilgili de bir haberimiz olacak ve o günü yeniden yad edeceğiz. Birazdan aktaracağız bu haberimizde. Bir diğer başlığımız da Gazze'den. Gazze'de ateşkesin üzerinden bir yıl geçti. Kesintisiz süren saldırılarda 1460 Filistinli şehit edildi. Binlercesi yaralandı. Süreci ve ayrıntılarını birazdan Gazze bülteni içerisinde aktaracağız. Bültenimiz başlıyor. Bültenimize Başakşehir'de yaşanan acı bir haberle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. İstanbul Başakşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralanan 10 yaşındaki bir öğrenci hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 8 öğrencinin yaralandığı saldırıyla ilgili şüpheli yakalanırken olayın ardından okula da 2 gün ara verildi.
4: İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırıdan acı haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, saldırıda yaralanan öğrencilerden birinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
5: Başka birisinin öğrencisi olan bir öğrenci. O okulun formasını giyip ortaokula gidiyor ve oradaki çocuklarımızla bıçakla saldırı düzenliyor. Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik.
4: Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Küçükçekmece'deki bir lisede eğitim gören 10. sınıf öğrencisi olduğu belirlendi. Sabah saatlerinde yaşanan saldırıda yaralanan 8 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edilmişti. Olayın ardından yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi bir değerlendirme yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralılardan birinin durumunun kritik, ikisinin ise orta ağır seviyede olduğunu bildirmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, olayla ilgili yaptığı açıklamada, kritik durumdaki yaralı öğrencilerden birinin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, menfur saldırıda hayatını kaybeden öğrencinin 10 yaşında olduğu belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı, olayın tüm yönleriyle incelenmesi için 2 eğitim müfettişini görevlendirdi. Saldırıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, saldırıdan etkilenen öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek ekipleri de rehabilitasyon çalışmalarına başladı. Saldırının gerçekleştirildiği okulda eğitim-öğretim faaliyetlerine 2 gün ara verildi.
3: Maalesef süreçle ilgili sadece sonuçlarla ilgilenmemek gerekiyor. Bunun sebeplerinin de araştırılması gerekiyor. Özellikle çocukların televizyon üzerinde izledikleri, sosyal medyada izledikleri ve okudukları, gördükleri akabinde çocukların sokaklarda ve eğitim alanlarında aldığı eğitimler de bu sürece dahil edilmeli ve buna yönelik bir çözüm bu minvalde gerçekleştirilmeli. Ölen kardeşimize rahmet diliyoruz zaten. Melek bir çocuk. Allah rahmet eylesin. Ailesine de sabırlar diliyoruz. Bir diğer başlığa geçiyoruz. Fon soruşturmasının nasıl başladığı ve geldiği noktaya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamalarda bulundu. 2025 Şubat ayında bazı fon ve hisselerdeki hareketliliğin dikkat çektiğini belirten Gürlek, Ağustos ayında soruşturma izni için müzekkere yazıldığını söyledi. Gürlek, 17 Eylül'de fonların tasfiyesi kararının ardından önleyici tedbirlerin alındığını açıkladı.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında sürecin nasıl başladığına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde 2025 Şubat ayında bazı fonlarda ve hisselerde hareketlilik fark ettiklerini ve bu konuda yazı yazıldığını belirtti. 2026 Ağustos ayında ise vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine SPK'ye soruşturma izni için müzekkere gönderildi.
7: Burada tabii bizim dikkatimizi çekmişti. Arkadaşlarımız da bu konuda özellikle SPK'ya soruşturma izni için yazı yazdı. Hatta şahsen de görüştük. Tabii sağ olsun Sayın Bakanımız da bu süreci takip ediyordu. Fonlarla ilgili açıklamaları vardı. Ağustos ayında yazdığımız müzekkereye en son soruşturma izni verildi. Fon soruşturması bu şekilde başladı.
6: Gürlek, tasfiye kararının ardından başsavcılık tarafından mal varlıklarının kaçırılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin devreye alındığını açıkladı.
7: 17 Eylül itibariyle SPK tarafından biliyorsunuz fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunları ekranlara da verebiliriz rakamları. Ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar.
6: Gürlek, soruşturma kapsamında SPK, Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gelen listelerin incelendiğini, kısa sürede fahiş veya olağan dışı kazanç sağladığı değerlendirilen kişiler hakkında tedbir kararları alındığını belirtti.
7: Kısa sürede manipülatif hareketlerle inanılmaz ve mesela 2 ayda girmiş çok yüksek miktarlarda çıkış yapmış. Yani bir kar çıkışı yapmış. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var, listemiz var. Zaten bu kişiler tutuklandı, mal varlığına el koyduk. Buralarda özellikle kurulan kurulun kararları ve SPK'nın kararları uyarınca şahsi mallarına da el koyduk. Biliyorsunuz bu işte portföy yöneticilerinin, fon yöneticilerinin bütün mal varlığına el koyduk.
6: Soruşturmanın bir diğer boyutu ise iyi niyetli yatırımcıların zararlarından karşılanması. SPK'nın kararı doğrultusunda 1 milyon liraya kadar olan paraların iadesine yönelik sürecin bulunduğunu belirten Gürlek, TMSF'de de iadeler için bir hesap açıldığını söyledi. Gürlek, dün itibarıyla 5 kişinin bu hesaplara iadede bulunduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, etkin pişmanlık hükmünden yararlanmanın soruşturmayı ortadan kaldırmadığını da vurguladı. Zararın iki katının karşılanmasının kanunda bir indirim sebebi olduğunu belirten Gürlek, zararı giderenler hakkında da işlem yapılacağını ifade etti.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve 2028'de seçime gidilmesi çağrısında bulundu. Bahçeli, Erdoğan'ın yeniden görev yapmasını terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleriyle birlikte değerlendirdi.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı ve terörsüz Türkiye süreci vardı. Bahçeli, Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi.
8: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı seçilmesi mümkün olacaktır. Dünyanın içinde bulunduğu kaotik süreçte, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge yolunda tarihi adımların atıldığı bir dönemde, Türkiye'nin istikamet değiştirmeye ve hedeflerinden vazgeçmeye değil, sistemsel ve kurumsal olarak bütünüyle mevcut imkanlarını ve kaynaklarını sürdürmeye ihtiyacı vardır. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir.
6: Bahçeli'nin ikinci ana gündemi terörsüz Türkiye süreciydi. MHP lideri 40 yılı aşkın süredir devam eden terör sorununun kalıcı olarak çözülmesi için tarihi bir fırsat bulunduğunu belirtti.
8: Temel hedefimiz Türkiye'yi içinde bulunduğumuz bölgeyi terörün ürettiği güvenlik tehditlerinden bütünüyle arındırmak, gelecek kuşakların siyasi, ekonomik ve toplumsal refahını teminat altına almaktır. 40 yılı aşkın süredir milletimizin başına musallat edilen terör belasından kalıcı olarak kurtulmak için tarihi bir fırsat önümüzdedir.
6: Bahçeli, yeni yasama döneminde terörsüz Türkiye hedefinin hukuki ve siyasi tabanının güçlendirilmesi gerektiğini de vurguladı.
8: Terör ve silah yerine adaletin, siyasetin, demokrasinin, milli birlik ve bütünleşmenin hakim olacağı, kardeşlik ve dayanışmanın kök salacağı, istikbalimizin yol haritasını birlikte çizeceğimiz bir zemindeyiz. Milletimizin kararı nettir. O da topraklardan terörü bir daha yeşermemek üzere söküp atmak, milli birlik ve bütünleşmeyi güçlendirmektir.
3: Mecliste 28. dönem 5. yasama yılının ilk çalışma haftasında ekonomi ve finans piyasalarındaki gelişmelerin yanı sıra yeni yasal düzenlemeler ele alınacak. Genel kurulda Kızılay Kanunu teklifi görüşülürken komisyonlarda yabancı dijital konaklama platformları ve para politikası gündeme gelecek. Fon soruşturmasına ilişkin muhalefetin araştırma önergelerinin de meclis gündemine taşınması bekleniyor.
9: Birinci tur oylamaya 549 üye...
6: Meclis 28. dönem 5. yasama yılının ilk çalışma haftasına yoğun gündemle başlıyor. Genel kurulun bugünkü mesaisinde Türk Kızılay Derneği'nin görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetlerini düzenleyen kanun teklifi ele alınacak. Meclis gündeminin ekonomi ayağındaysa son dönemde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler öne çıkıyor. Eylül ayında bazı yatırım fonlarında yaşanan likidite ve katılma payı iade sorunlarının araştırılması amacıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan Meclis Araştırması Önergesi gündeme girecek. Söz konusu önerge, benzer sorunların yeniden yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesini amaçlıyor. Sermaye piyasalarındaki soruşturmanın devam ettiği süreçte muhalefet partilerinin de araştırma önergeleri üzerinden hükümete yönelik eleştirilerini Meclis Genel Kurulu'na taşıması bekleniyor. Komisyonların gündeminde ise dijital ekonomiyi ve turizm sektörünü ilgilendiren düzenlemeler bulunuyor. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen kanun teklifini görüşecek. Meclis kayıtlarına göre teklif, bu platformların Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi almasını, temsilci bulundurmasını ve belirlenen yükümlülüklere uymasını öngörüyor. Ekonomi gündeminin bir diğer önemli başlığı ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunum olacak. Karahan'ın küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye ekonomisinin görünümü, enflasyon süreci ve para politikası çerçevesine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
10: Değerli konuklar, küresel görünümün ardından.
3: Efendim bir diğer başlığa geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yüksek öğretimde fırsat eşitliğine dikkat çekti. Erdoğan nitelikli yüksek öğretimi Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdıklarını söylerken Gazze'deki çocukları da unutmadıklarını vurguladı. Bu haberimizle ilgili bir teknik sıkıntı var arkadaşlar. Çözdüm acaba?
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026 ile 2027 akademik yılı açılış töreninde yüksek öğretimin bugününe ve geleceğine ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan konuşmasının başında Harran Üniversitesi Korosu'nun Gazze'deki çocuklara ithaf ettiği eserine değindi.
11: Yaşam ve eğitim hakkı ellerinden alınan Gazze'li çocuklara ithaf edilen bu beste bizleri ziyadesiyle etkiledi, çok farklı bir ruh iklimine götürdü. Bu vesileyle son 3 yılda annelerini, babalarını, kardeşlerini, arkadaşlarını toprağa veren, evleri, üniversiteleri, okulları, eğitim kurumları Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edilen, buna rağmen hayat ve haysiyet mücadelesinden onurlu bir şekilde var olma azminden taviz vermeyen tüm Gazze'li öğrencilere, onların şahsında bölgemizin ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların tamamına ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum.
6: Erdoğan, Gazze'deki çocuklara yönelik dayanışma mesajını sürdürerek, işgal altındaki Filistin topraklarında hayatını kaybedenler için rahmet diledi.
11: Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da, bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum. Bir vesile, Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in devlet terörünün kurbanı olan çoğu çocuk ve kadın 74 bin şehidimize Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum.
4: Konuşmasının devamında yüksek öğretim politikalarına değinen Erdoğan, eğitimin sadece bilgi aktarımından ibaret olmadığını belirtti. Yapay zekanın üniversiteler için yeni imkanların yanı sıra yeni sorular da ortaya çıkardığını söyleyen Erdoğan, akademik süreçte insan unsurunun önemine vurgu yaptı.
11: Burada dikkat etmemiz gereken en hayati nokta şurasıdır. Öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Hoca öğrencisiyle tecrübesini paylaşır, ona bilimsel bir kültür aşılar. Onun neyi ne kadar öğrendiğini, nerelerde zorlandığını ölçer. Gerektiğinde onu yeni kaynaklara, yeni araştırmalara sevk eder.
4: Erdoğan, üniversitelerin yaygınlaştırılmasına yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine işaret eden Erdoğan, üniversitelerin her şehre yayılmasının öğrencilerin eğitime erişimini kolaylaştırdığını ifade etti.
11: Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. Türkiye gibi farklı toplum katmanları arasındaki geçişte eğitimin halen belirleyici olduğu ülkelerde işçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir.
4: Türkiye'nin yüksek öğretimdeki mevcut durumuna da rakamlarla dikkat çeken Erdoğan, ülkede 208 üniversite ve yaklaşık 6 milyon 300 bin öğrenci bulunduğunu belirtirken, uluslararası sıralamalarda 6 Türk Üniversitesi'nin ilk 500'de yer aldığına da açıkladı. Erdoğan, yüksek öğretimde niteliğin daha da artırılması gerektiğini belirterek, akademisyenlerden yeni fikirler, kavramlar ve teknolojik yenilikler ortaya koymalarını beklediklerini söyledi.
3: Tarihe kara bir leke olarak kaydedilen 6-8 Ekim katliamının 12. yılındayız. 2014'ün Kurban Bayramı'nda PKK-HDP'liler tarafından gerçekleşen katliam hafızalardaki tazeliğini koruyor. Peki insanlık tarihine yeni bir barbarlık olarak geçen o günlerde tüm Türkiye'yi kaosa sürükleyen ve ardından İslam'a saldırı şeklinde belirginleşen vahşet nasıl başlamıştı? Neler olmuştu? O acı süreci bir kez daha hatırlıyoruz.

0: 2014'ün Kurban Bayramı dendiğinde akla 6-8 Ekim'de yaşanan katliam ve sonraki süreçte yaşanan mezalim geliyor. Tarihe 6-8 Ekim katliamı diye geçen o günler anıldığında hafızalarda hiç şüphesiz 16 yaşındaki Yasin Börü ve arkadaşları canlanıyor. Hani ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken vahşice katledilen gençler vardı ya. Hüseyin Dakak, Riyad Güneş, Hasan Gökgöz, Cumali Güneş'le Turan Yavaş. Aslında katliama giden süreç daha önceden başlatılmıştı. PKK-HDP'ye yakınlığıyla bilinen internet siteleri, sosyal medya hesapları katliama zemin oluşturacak algı operasyonu için devreye sokulmuştu. Sol seküler basın organlarının da destek verdiği o günlerde İslami camialar hedef tahtasının merkezine yerleştirilmişti. Ve en nihayetinde HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine 6 Ekim itibariyle sokaklar yeni bir barbarlığa tanıklık etmişti. Sadece insanlar katledilmemiş, İslami ne varsa hedef alınmıştı. Camiler, Kur'an kursları, İslami dernekler ve hatta okul ve hastaneler dahi kurşunlanmış, yakılıp tahrip edilmişti. Kürt coğrafyasında sokaklar hiç olmadığı kadar karanlığa gömülmüştü. Saldırıların merkezinde hiç şüphesiz Hüdapar ve ona yakın sivil toplum kuruluşları olmuştu. Hüdapar'a yönelik yürütülen propaganda ve karalama faaliyetlerinden sonra 6-8 Ekim sürecinde örgütün verdiği talimatlar doğrultusunda saldırılar başlamıştı. Söz konusu saldırılar PKK'ye müzahir internet siteleri, haber ajansları, televizyon kanalları ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan kışkırtıcı ve hedef gösterici yayınlar sebebiyle her yerde eş zamanlı olarak ve planlı bir şekilde gerçekleştirilmişti. Daha önceden planlandığı anlaşılan yoğun saldırılar neticesinde Hüdapar üyeleri ve gönüllülerinin hayatına kastedilmiş, onlarca kişi yaralanmış, parti binaları, dernekler, ev ve iş yerleriyle birçok araç zarar görmüştü. O dönemde olaylar karşısında hükümet aciz kalırken, çare ise birçok ilde 8 Ekim 2014 tarihi itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiydi. Ancak saldırılar durulmamış, başta Diyarbakır olmak üzere bölge illerinin neredeyse tamamında İslami kimlikli kişi ve kuruluşlara saldırılar sürmüştü. Bingöl'ün Karlova ilçesinde Hüdapar üyesi Cengiz Tiryaki, 9 Ekim günü saat 23.30'da evinde silahlı saldırıya uğramış, 20 Ekim'de hayata gözlerini yummuştu. Yine Karlova'da 22 Ekim sabahı ilçe merkezine gitmek üzere evinden çıkan 4 çocuk babası Fethi Yalçın, PKK'liler tarafından silahlı saldırıya uğrayarak şehit olmuştu. 6-8 Ekim sürecinde Hüdapar ve İslami STK'lara yönelik 14 gün boyunca aralıksız saldırı gerçekleşmiş, 21 parti teşkilatı, 14 dernek ve cemiyet, 30'dan fazla iş yeri, onlarca ev ve araç hedef alınmıştı. Evet, 6-8 Ekim tarihlerinde yaşanan barbarlık, tarih boyu unutulmayacak olaylar arasına girmişti. 90'lı yıllarda da benzer saldırılar olmuş, İslami kimliklerinden ötürü yüzlerce masum PKK'nin kurşunları ve mayınlarıyla şehit olmuştu. Ama 6-8 Ekim sürecinde yaşananlar çok daha farklıydı. Genç fidanların canlı canlı binalardan aşağı atıldığı, linçe uğradığı, ateşe verilerek yakıldığı bir dönem yaşamamıştı bölge halkı. Bu vandalizm sadece Türkiye'de, Kürdistan coğrafyasında değil, bütün bir dünyada günlerce konuşulmuştu.
1: 6-8 Ekim katliamının üzerinden uzun yıllar geçse de yargı süreci tartışılmaya devam ediliyor. 6-8 Ekim dosyası avukatlarından Abdülgani Orhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada azmettirenlerin de ihmali olanların da yargılanmadığına dikkat çekti.
2: 2014 yılının Kurban Bayramı'nda yaşanan ve tarihe 6 ile 8 Ekim katliamı olarak geçen vahşetin üzerinden 12 yıl geçti. PKK-HDP'lilerin yaptığı saldırılarda başta kurban eti dağıtırken vahşice katledilen Yasin Börü ve arkadaşları olmak üzere çok sayıda kişi katledildi. Peki katliam sonrası Yasin'in katillerinin yargı süreci nasıl işledi? Adalet yerini buldu mu? Yargı sürecine dair sorulara dosya avukatlarından Abdülgani Orhan cevap verdi. Sadece fiilen olayların içerisinde olduğu tespit edilen belli sayıdaki faile ceza verildiğini belirten Orhan, olayın azmettiricileri ve ihmali olanlara yönelik herhangi bir soruşturma sürecinin başlatılmadığını kaydetti.
3: Neticede fiilen olaya katılanların ekseriyeti yargılamalarda ceza yedi. Sonradan yakalanan ve yaşı küçük diye çocuk ağır ceza sonra normal ağır cezada yargılanan bir iki şahsa yönelik yargılamalar Yargıtay aşaması o daha henüz devam etmekte. Azmettirenlere yönelik maalesef devlet ve hükümet kanalında ciddi bir yargılama olmadı. Devlet erki içerisinde bu olaylarda ihmali bulunanlara yönelik maalesef henüz bir soruşturma dahi açılmış değil. Gerek yaşanan olay gerekse de hukuk çerçevesinde baktığımızda birincisi fiilen bu olayı gerçekleştirenler, ikincisi buna sebep olan azmettirenler, üçüncüsü de bu olayda ihmali olan devlet yetkilileri. Yani buralarda etkin bir soruşturma, kovuşturma ve cezalandırmayla maalesef karşılaşamadık.
2: Avukat Abdülgani Orhan, 6 ile 8 Ekim'in azmettiricilerinin hiç yargılanmadığını vurguladı.
3: Bu Kobani davası diye geçen dosyada 4 ayrı hususta suçlamalar oldu. Bunlardan biri de 6-8 Ekim olaylarında etkisi olanlar diyelim, azmettirmen demeyelim. Ankara 22. Ağır Ceza'da bir yargılama başlandı. Malum o dosyada bazı tutuklular da var. Ama bu suçtan tutuklu değil, başka suçtan tutuklulardı. Karar verildi. 6-8 Ekim olaylarını azmettirme ya da yönlendirme ya da etkisi olmadan kimseye bir ceza da verilmedi.
2: Orhan, 6 ile 8 Ekim saldırılarında İslami hassasiyetleriyle çalışan insanlara yönelik büyük bir katliam yaşatıldığını belirtti.
3: Yasin Börü malumunuz çocuk yaşta birisiydi. Yanındaki diğerleri de onunla beraber sırf fakirlere kurban eti ulaştırmak için dindar bir nesil olarak dini duygularla Diyarbakır'ın sokaklarında hayır hasenatta bulunurken maalesef dini ve dindar insanları kendisine tehdit gören bazı karanlık odaklar eliyle büyük bir katliam yaşanmıştı. Olayın üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen acıları hala tazeliğini korumakta.
1: Efendim, dış gündemle Gazze bülteniyle devam ediyoruz. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin üzerinden bir yıl geçti. Geçen bir yılda katliamlar durmadı. Gazze'liler her gün can vermeye devam etti. Gazze'de hükümetin kayıtlarına göre işgalciler ateşkes anlaşmasını 5304 kez ihlal etti. İhlallerde 1460 Filistinli şehit oldu. 5116 kişi yaralandı. 202 kişi ise alıkonuldu.
2: Gazze'deki hükümet medya ofisi genel müdürü İsmail Sevabit'e ateşkesin birinci yılı dolayısıyla açıklama yaptı. Sevabit'e geçen bir yıllık süreçte işgalcilerin anlaşmanın yükümlülüklerine uymadığını belirtti. Sevabit'e hükümet tarafından yapılan kayıt ve saha takibine göre ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana 5304 askeri saldırı kaydedildiğini açıkladı. Bu ihlallerde 1460 Filistinlinin şehit olduğu, 5116 kişinin yaralandığı ve 202 kişinin alıkonulduğu belirtildi. İşgalcilerin ateşkes anlaşmasını sivillere yönelik saldırılarını sürdürmek için bir örtüye dönüştürdüğünü ifade eden Sevabit'e, Gazze'deki insani ve ekonomik krizin de derinleştiğini kaydetti. Gazze'ye insani yardım ve yeniden imar malzemelerinin girişine ilişkin verileri de paylaşan Sevabit'e, anlaşma kapsamında girmesi gereken 214.800 kamyonun yalnızca 74.283'ünün bölgeye girişine izin verildiğini bildirdi. Buna göre Gazze'ye ulaşan yardım kamyonlarının oranının %35'in altında kaldığı belirtildi. Gazze'den çıkması gereken yaklaşık 36 bin kişiden yalnızca 14.012'sinin bölgeden ayrılmasına izin verildiğini aktaran Sevabit'e, bu alanda da yükümlülüklerin yerine getirilme oranının %39'da kaldığını ifade etti. Sevabit'e, yaklaşan kış mevsimi öncesinde Gazze'deki insani durumun daha da ağırlaşacağı uyarısında bulundu. Bölgede 1,5 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin derme çatma çadırlarda yaşadığını belirten Sevabit'e, toplam 270 bin çadırın bulunduğunu, bunların 162 bininin kullanılamayacak kadar yıprandığını kaydetti. Ayrıca hasar görerek çökme riski taşıyan 255'ten fazla binanın tespit edildiği bildirildi.
1: Batı Şeria'da zeytin hasadı öncesi saldırılar artıyor. Birleşmiş Milletler, Filistinlilerin zeytinliklerine yönelik saldırıların ve mahsul hırsızlığının yoğunlaştığı uyarısında bulundu. Bölgedeki ekonomik sıkıntılar da derinleşirken son olarak El Halil kırsalında Filistinlilere ait ev ve araçlar ateşe verildi.
2: Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı sezonu öncesi saldırıların arttığı uyarısında bulundu. Filistinlilerin topraklarını gasp etmeye çalışan işgalcilerin zeytinliklere yönelik saldırılarının sürdüğü bildirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak da günlük basın toplantısında Batı Şeria'daki gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Hak, zeytin hasadının bölge ekonomisi için önemli bir dönem olduğuna dikkat çekti. İsrailli yerleşimciler 25 Ağustos'tan bu yana neredeyse her gün Filistinlilere fiziksel saldırıda bulunuyor, zeytinliklerine girip mahsullere zarar veriyor veya çalıyorlar. Kundaklamalar yapıp Filistinlilerin zeytinliklere erişimini engelliyorlar. Birleşmiş Milletler Gıda Güvenliği Ortaklarına göre Batı Şeria'da ailelerin %76'sının gelirleri yılın ilk çeyreğinde düştü. Ailelerin %60'dan fazlası ise aylık giderlerini karşılamakta zorlanıyor. Öte yandan Filistin resmi haber ajansının bildirdiğine göre işgalci çeteler El Halil kentinin kırsalındaki Wat Cahiş ile Wat Er-Rahim bölgelerinde Filistinlilere ait evlere saldırdı. Saldırıda Filistinlilere ait mülkleri tahrip eden işgalci çeteler 3 otomobil ve 1 kamyonu ateşe verdi. İşgalciler ayrıca bir evin çevresindeki samanları tutuşturdu. Yusuf Şenaran adlı Filistinlinin evinin önünde ateş yakarak camlarını kırdı. Ayrıca Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada işgalci askerlerin El Halil'in Beytula bölgesinde utanç duvarı yakınlarında açtığı ateş sonucu Filistinli bir gencin yaralandığı belirtildi. Açıklamada sırtından gerçek mermiyle vurulan gencin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
1: Aralarında eski başbakanların da bulunduğu 500'den fazla eski Avrupalı bakan, büyükelçi ve üst düzey yetkili Siyonist rejimin işgal altındaki Batı Şeria'da kurulan yerleşim birimlerine karşı Avrupa Birliği'ni acilen harekete geçmeye çağırdı.
4: Yüzlerce eski Avrupalı yetkili, Avrupa Birliği'ni Siyonist rejimin yerleşim faaliyetlerine karşı harekete geçmeye çağırdı. Eski üst düzey yetkililer konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada işgal rejiminin E1 yerleşim projesinin ilk bölümüne ilişkin sözleşmeleri kısa süre sonra vermeyi planladığı aktarıldı. Bu proje kritik biçimde Batı Şeria'yı ikiye bölecek denilen açıklamada bu durumun iki devletli çözümü imkansız hale getirecektir ifadeleri kullanıldı. Bu yeni toprak ilhakının vahim sonuçlarına rağmen Avrupa Birliği'nin E1'i caydırmak için herhangi bir adım atmadığına dikkat çekildi. Avrupa Birliği'nin anlaşmalarından kaynaklanan yükümlülüklerine ve uluslararası hukuk ihlallerine karşı harekete geçme görevine uymadığının altı çizilen açıklamada şunlar kaydedildi. Bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler yasa dışı yerleşimlere karşı ulusal tedbirler uygulamış olsa da Almanya ve İtalya dahil diğerleri herhangi bir Avrupa Birliği tedbirinin kabul edilmesini sistematik olarak engellemeye devam etmekte ve böylece fiilen hem Avrupa Birliği değerlerinin hem de iki devletli çözümün zayıflatılmasına ortak olmaktadır. Açıklamada Avrupa Birliği Komisyonu'nun liderlik göstermesi talep edilirken, E1'in ve diğer yasa dışı yerleşimlerin hayata geçirilmesine, finansman sağlayan tüm finans kuruluşlarına ve diğer hizmet sağlayıcılara yaptırım uygulanması istendi.
1: Dünya bülteniyle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Yemen'deki Ensarullah'ın Suudi Krallığı'na yönelik balistik füze misillemelerinin ardından Türkiye, Suudi Krallığı ve Pakistan harekete geçti. Olağanüstü toplanan Mekke Savunma İttifakı Komitesi, Suudi Krallığı'na mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin hızla konuşlandırılması kararı aldı.
4: Yemen'deki Ensarullah tarafından Suudi Krallığı'na yönelik gerçekleştirilen balistik füze misillemelerinin ardından Mekke Savunma İttifakı olağanüstü toplandı. Türkiye, Suudi Krallığı ve Pakistan Dışişleri Bakanlıkları Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında bölgedeki gelişmeleri masaya yatırdı. Toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamada, kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçilmesi kararlaştırıldı. Komite, kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmeyi, bu çerçevede tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kolektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır. İttifak ülkeleri, Suudi Krallığı'nın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı ve tehdidi reddetti. Toplantı sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da açıklamalarda bulundu.
5: Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük. Suudi Arabistan'ın gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var bu sorunun çözülmesine ilişkin. Onu da tekrar dinleme imkanımız oldu.
4: Mekke Ortak Savunma Antlaşması 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanmıştı. Antlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Krallığı Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza atmıştı. Son gelişmelerle birlikte Mekke Savunma İttifakı'nın kolektif savunma mekanizmasının işletilmesi için ilk somut adımlarda atılmış oldu.
1: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Mirzoyan'la Tahran'da görüştü. Pezeşkiyan görüşmede devamlı yaptırımlar uygulayan, suikastler düzenleyen ve anlaşmaları bozan bir düşmanla müzakere etmenin anlamı yok dedi.
4: İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Mesut Pezeşkiyan'la Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan başkent Tahran'da görüştü. Pezeşkiyan görüşmede yaptığı açıklamada ABD ile sorunumuz her masaya oturduğumuzda bize savaşın dayatılmasıdır dedi. Washington yönetiminin 3 kez müzakere sırasında ülkesine saldırı düzenlediğini belirten Pezeşkiyan, bunun da ABD'nin diyalog peşinde olmadığını ve aksine İran'ı yıkma niyetinde olduğunu gösterdiği değerlendirmesinde bulundu. Ülkesinin nükleer faaliyetler konusunda dürüstlüğünü birçok kez kanıtladığını dile getiren Pezeşkiyan, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından en çok denetlenen ülke olduğunu, buna rağmen ABD'nin asılsız iddialarla İran'a baskı yaptığını söyledi. Pezeşkiyan ayrıca Birleşmiş Milletler kürsüsünden nükleer faaliyetler konusunda denetime ve diyaloğa açık olduklarını dile getirdiğini, ancak her denetleme sırasında İran'ın nükleer merkezleri ve bilim insanlarının tespit edilerek suikastlara maruz kaldığını kaydetti.
2: ABD'nin Minap'taki okul saldırısının ve saldırıda katledilen 168 çocuğun hesabını vermediğini hatırlatan Pezeşkiyan, buna rağmen ABD'nin insan haklarından bahsettiğini söyledi. Pezeşkiyan, her zaman suikastlar düzenleyen, yaptırımlar uygulayan, baskı kuran ve anlaşmaları bozan düşmanla müzakere etmek anlamlı değil ve milletimiz bunu kabul etmiyor dedi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Fairford üstündeki Amerikan bombardıman uçaklarının tehditler nedeniyle çekildiğini açıkladı. Ayrıca ABD donanması da Körfez'den çekilmek zorunda bırakıldı. İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, ABD gemilerinin füzelere karşı savunmasız olduğunu söyleyerek Basra ve Umman Körfezleri de dahil bölgede tek bir ABD gemisinin bile kalmadığını belirtti.
6: ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin güneybatısındaki Fairford hava üssünde konuştu. Amerikan bombardıman uçaklarının çekilmesine ilişkin açıklama yaptı. Washington'da pazartesi günü gazetecilere konuşan Trump, uçakların güvenliğine yönelik tehditler bulunduğunu belirtti. Trump, "Tehditler vardı. Bu yüzden onları düşmanlara karşı savunmasız bırakmak yerine biraz başka bir yere taşıdık. Çok uzağa götürmedik," dedi. Trump, "Tehditlerin arkasındaki kişileri tanıyoruz. İran'la bağlantılılar," ifadelerini kullandı. Pentagon, pazar günü yaptığı açıklamada, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Fairford üssünde konuşlandırılan bütün Amerikan bombardıman uçaklarının ABD'deki üslerine döndüğünü bildirdi. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğamiral Ali Fadavi de açıklamalarda bulundu. ABD donanması gemilerini ülkenin kıyılarından yaklaşık 1000 kilometre geriye çekilmeye zorladıklarını belirten Fadavi, "Bu onların tercihi değildi. İslam Cumhuriyeti'nin gücü ve devrim muhafızları kuvvetlerinin sayesinde oldu," dedi. Fadavi, ilk defa Basra Körfezi'nde, Hürmüz Boğazı'nda, Umman Körfezi'nde veya Kuzey Hint Okyanusu'nda tek bir Amerikan gemisinin bile kalmadığını kaydetti. Fadavi ayrıca ABD savaş gemilerinin İran devrim muhafızlarının füze saldırılarına karşı %100 savunmasız olduğunu da vurguladı.
1: Nijerya'da askeri bir uçağın düştüğü açıklandı. Uçakta bulunan 25'i yolcu, 7'si mürettebat olmak üzere 32 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
2: Nijerya ordusuna ait ATR-42 tipi uçak düştü. Daha önce askeri helikopter olarak belirtilen hava aracının askeri uçak olduğu aktarıldı. Uçağın Ondo eyaletine bağlı Igbokoda'daki deniz üssü yakınlarına düştüğü belirtildi. Uçakta bulunan 25'i yolcu, 7'si mürettebat olmak üzere toplam 32 kişi hayatını kaybetti. Uçağın Benin City'den Lagos'a gittiği ifade edildi. Nijerya Devlet Başkanı, kazanın nedeninin belirlenmesi ve gelecekte benzer olayların yaşanmasının önlenmesi amacıyla Nijerya Hava Kuvvetleri'ne kapsamlı bir soruşturma başlatma talimatı verdi. Havacılık Bakanı ise Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın pazartesi günü Benin City'den Lagos'a rutin bir görev için hareket ettiğini ve hava trafik kontrolörlerinin uçakla irtibatı kaybettiğini söyledi. Kaza Nijerya'da son yıllarda meydana gelen en ölümcül hava kazalarından biri oldu.
1: Yeniden iç gündemle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. 5 kişinin hayatını kaybettiği Soma Maden Ocağı'ndaki göçükle ilgili soruşturma devam ediyor. Aralarında işletmenin genel müdürü ve yöneticilerinin de olduğu 9 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden işletmesinde meydana gelen ve 5 işçinin hayatını kaybettiği göçüye ilişkin Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında işletmenin genel müdürü, genel müdür yardımcısı, etüt proje müdürü, üretim müdürü, iş sağlığı ve güvenliği müdürü, mekanik müdürü, vardiya amiri ile mühendislerin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, Soma Adliyesi'ne sevk edilmelerinin ardından mahkeme tarafından tutuklandı. madende meydana gelen göçüğün tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından müfettiş ve uzman heyet görevlendirilmişti. Soruşturma kapsamında göçüğün nedenlerine ilişkin incelemeler sürüyor. Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı.
1: Yolsuzluk ve rüşvet kapsamında CHP'li belediyelere yapılan soruşturmalar ve operasyonlar sürüyor. İstanbul'da Eyüp Sultan ve Ataşehir, Mersin'de de Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ve Mezitli belediyeleri hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında belediye başkanları ve çok sayıda şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan İzmir Bayraklı Belediyesi'ne yönelik başlatılan operasyonda ise gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 45'i yakalandı.
6: CHP'li İstanbul Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi 2 Ekim Cuma günü gözaltına alınmıştı.
2: Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrolle salıverildi. Şüphelilere suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçları yöneltiliyor. Bir yolsuzluk ve rüşvet soruşturması da İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne yapılmıştı. Gözaltına alınan 13 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı. Sur Ceza Hakimliği, Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına, 9 zanlının adli kontrolle salıverilmesine hükmetti. Şüphelilere ait elde edilen deliller doğrultusunda bazı belediye çalışanlarının yüksek miktarlı rüşvet olarak hediye kartlarıyla döviz cinsi para aldıkları, bazı firma sahiplerinin ise yüksek miktarlı hediye kartı ve döviz cinsi para verdikleri tespit edilmişti. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir Belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 59 şüphelinin polisteki işlemleri de tamamlandı. Savcılıktaki sorguları sona eren Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı. 35 şüphelinin adli süreçleri ise devam ediyor. Öte yandan İzmir Bayraklı Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddiasıyla yürütülen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında geçmiş dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında olduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sandal dahil 45 şüpheli gözaltına alındı.
1: Sırada farklı illerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz haber turu var. Akabinde bülteni sonlandıracağız kıymetli izleyenler. Bültenimizi günün çizgisiyle kapatacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere hayırlı bir akşam diliyoruz. Allah'a emanet olun.
6: Gümüşhane'de yol ortasındaki refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçen otomobil kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle talihsiz öğrenci yol kenarındaki kaldırım demirlerinin arasına sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekipleri demir parmaklıklar arasında sıkışan öğrenciyi kurtararak hastaneye kaldırdı. Kazada araçta yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yine Gümüşhane'deyiz. Kaleköy mevkisindeki kavşakta minibüsle otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs yol kenarındaki dolmuş durağına çarparak durağı yıktı. Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durakta bekleyen bir kadınsa iki aracın arasında kalmasına rağmen kazayı kıl payı atlattı. İstanbul Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle 2 katlı binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken isminin Erdinç Lebe olduğu öğrenilen ve yanan binada tek başına yaşadığı tespit edilen kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. İnceleme sonrasında Leben'in cansız bedeni binadan çıkarılıp otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Zonguldak Ta Yayla Ortaokulu bahçesinde poğaça yiyen bir öğrenci yemeğin boğazında kalması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Bu sırada bahçede nöbetçi olan beden eğitimi öğretmeni Hakan Sağlam durumu fark etti. Öğrenciye müdahalede bulunan Sağlam Hemlik manevrası uyguladı. Anlık müdahale ile öğrenci boğulmaktan kurtulurken o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

0: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
3: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşıyoruz.

0: 0-424-927-99-21.
1: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
3: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
6: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi.

0: Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı FM.
3: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
0: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Bir konu, bir hadis.
1: Bo me tira vama ahçi medi. Nimo yoma ne vard it yamend.
2: Lala Cemal beşlira çim mi biptari? Me vatin ma anno havara kedni.
1: Ma sekin ahnu.
2: Bi berç çap başur, ma zaten bin verdin.
0: Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdular. Yiyiniz, tasadduk ediniz, giyininiz. Fakat bunları yaparken israfa ve tekebbüre kaçmayınız.
3: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
4: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
5: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
6: Bir gün bir tane Müslüman, dünyaya bağlı olan bir Müslüman, bakıyor ki bir Siyonist, bir Yahudi kısa yoldan zengin oluyor. Geliyor Yahudi'ye soruyor ki, diyor nasıl zengin oldun sen böyle, bana da yardımcı olsan. Yahudi kurnaz, diyor ki git arsanı sat, elindeki altınları boz. Ne yaparsan yap, parayı al, gel yanıma sana fikir vereyim. Ve bu bizim saf Müslüman gidiyor. Sözde kısa yoldan köşeyi dönecek. Ve gidiyor, bakıyor ki satıyor, geliyor Yahudi'nin yanına diyor bu kadar param var. Yahudi ona diyor ki git tilki kuyruğu al. Gidiyor tilki kuyruğu almaya. Geldiği zaman çarşıya çıkıyor. Müslüman pazarında salyangoz satmaya benziyor. Diyor ki tilki kuyruğu iki altın, tilki kuyruğu iki altın. Bir gün geçiyor kimse almıyor. İki gün geçiyor kimse bir şey almıyor. Üç gün geçiyor kimse bir şey almıyor. Ve insanlar diyor ki sen neden satamıyorsun? Mesele böyle böyledir diyor. Diyor biraz sonra Abdülhamid Han Hazretleri'nin askerleri gelecek buraya, ona söyle o senin meramını Abdülhamid Han Hazretleri'ne iletir der. Ve adam anlatır, mesele Abdülhamid Han Hazretleri'ne gider. Kendisi bunun yanına çağırır bu saf Müslümanı. Der ki sen ne yaptın? Diyor ki böyle bir mesele yaşadım. Tamam git der. Git bu saatten sonra tilki kuyruğunu 5 altından sat. Abdülhamid Han Hazretleri'ne der ki o tüccar, bir altına razıyım, sen 5 altından bahsediyorsun. Abdülhamid Han Hazretleri der ki sen beni dinle, başka bir şey yapma, 5 altından aşağı verme. Ve bu gider der ki tilki kuyruğu 5 altın, 5 altın der. Ve bir gelirler, birkaç saat içerisinde bütün tilki kuyruğu biter orada. Ve Abdülhamid Han Hazretleri der ki bitirir bitirmez tekrardan yanıma gel. Stratejisine baksanıza, siyasetine. O genç oradan çıkar çıkmaz, o tüccar oradan çıkar çıkmaz şunu söylemiştir. Bundan sonra Yahudiler benim yanıma geleceği zaman, benim odama gireceği zaman boyunlarına tilki kuyruğu takmak zorundadırlar. Bunu söylüyor. Ve tüccar yanına gelir. Der ki, benim güzel kardeşim der, sen hiç Kur'an okumuyor musun? Senin Kur'an'dan hiç haberin yok mu? Der ki, var Abdülhamid Han Hazretleri. Der ki, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu? وَلَنْ تَرَضَى اَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى Hiçbir zaman sizden razı olmaz bu Yahudiler. Siz onların milletine, siz onların dinine tabi olmadığınız sürece onlar sizden razı olmaz. Sen bu ayet-i kerimeyi okumadın mı kardeşim der ve onu yanından yollar. İşte böyle stratejiler ve adımlar belirlemek zorundayız.

mahzunuz, mahkumuz. Kalbimizde hançer acısı, alnımızda gül. Yine de gülüşümüz gümrah, sakalımızda bembeyaz bir seher. Dağların dorukları ağarmış, düşman mevzilerine düşüyor çığlıklarımız. Tecil edilmiş ölümlerden geliyoruz, yarılmış kuşatmalardan, yarıda kalmış sevinçlerden. Dağ dağ yankılanıyor kefensiz kahramanlar. Gözlerimizde ilkbahar pusuda, namlular güneşe batsa da, Uhud Dağı'nın gamzesinde gerilmiş bir ok gibi şafağı bekleyeceğiz. Yetim, çıplak, yalın ayak ama mağrur ve dimdik. Ey felluceli kahramanlar, düşman karşısında omuzlarını küçültmeyen kenetlenmiş saflar. Ey kanı kılıca galip getiren yiğitler, selam olsun size ve selam olsun katil Amerika'nın fil ordusunu.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Je paye vos gotenin peşiya. Ken jidile geçti, baran je avri reşti. Kere min çu seferi, disa hat kere beri. Kere miri jugur natırsa. Keda halal dibem mu naqate. Keda haram bibe veriz cidikate. Kere bari te nelebe ço neke. Kesî bi destê camêriyê negirtiye. Kes bi sela nabe mela. Kes nakeve tirba kesî. Gevirê giran di cihê xwe de bi qîmet e. Gevirê newala naçin serê dîwara. Peyvu gotinin peşiya.
2: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

Beni dağlara vurun bu gece. Rehberime saldırdılar bu gece. Ceylanıma saldırdılar bu gece. Siyah kurtlar pusulara dizilmiş. Kar her tarafı bembeyaz etmiş. Kainat bir gelin gibi süslenmiş. Ceylanıma saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar bu gece.

rüyalarını gördüğümde yer gök ağlıyordu her bir ferde. Şafağımız doğacaktır elbet bizim de. Kahır dolu yüreğimiz bu gece, kahır dolu yüreğimiz bu gece.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Hasan el-Benna'dan tavsiyeler. Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol. Cesaretin en faziletli olanı da Hakk'a haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.
0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
2: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
4: Şimdi reklamlar.
5: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
6: Hayırdır abi?
5: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
7: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
8: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
9: Telefon 0534 927 99 21.
10: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
11: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş.
4: harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
6: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
11: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
6: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
12: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park.

0: Aziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
0: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51.
3: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
0: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi.

0: Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı FM.
3: Künye. Hazırlayan ve sunan Gökhan Dağtekin.

0: Adı bilinmiyor. Baba adı Milhan bin Halid. Ana adı Müleyke bint Malik. Doğum tarihi 561. Doğum yeri Medine. Künyesi Ümmü Haram. Lakapları Hala Sultan, Hala Hatun. Nisbeleri Ensariye, Hazreciye. Önemli aile bağı. Sahabeden Enes bin Malik'in teyzesi. Eşi Amr bin Kays, Ubade bin Samit. Tabakası sahabe. Önemli görevleri. Savaşlarda cephe gerisinde yaralıların tedavisi ve askerlere su taşıma görevi. Katıldığı önemli olaylar. Uhud ve Huneyn gazveleri, Kıbrıs seferi. Önemli bazı özellikleri. Önde gelen hanım sahabilerden biri. İlk deniz seferine katılan ve o seferde şehit olan ilk Müslüman kadın. Rivayet ettiği hadis sayısı 5. Vefat tarihi 648. Vefat yeri Kıbrıs. Kabrinin bulunduğu yer Hala Sultan Tekkesi, Tuzla, Kıbrıs. Ümmü Haram'la ilgili detay. Ümmü Haram künyesiyle meşhur olup gerçek adı bilinmemektedir. 561'de Medine'de doğmuştur. Medineli Hazreç kabilesinin Neceroğulları kolundandır. Annesinin adı Müleyke bint Malik, babasının adı Milhan bin Halid'dir. Sahabenin önde gelenlerinden Enes bin Malik'in teyzesi olup Medine'de Resul-i Ekrem'e ilk biat eden kadınlardandır. Erkek kardeşleri Haram ve Süleym, çevre kabilelere muallim olarak gönderilen hafız sahabilerden katledildiği biri Maune hadisesinde şehit düşmüşlerdir. Ümmü Haram, cahiliye döneminde Amr bin Kays ile evliydi. O Müslüman olduğu halde kocası Amr, İslam'a girmeyi reddetti. Bunun üzerine ayrıldılar. Bu evlilikten Kays ve Abdullah adında iki oğlu olmuştu. Ümmü Haram daha sonra Ensar'ın önde gelenlerinden Übade bin Samit ile evlendi ve bu evlilikten de Muhammed adında bir oğlu oldu. Ümmü Haram ve ailesi Resul-i Ekrem'in uzaktan akrabalarıdır. Bu akrabalık Hazreti Peygamber'in dedesi Abdülmuttalib'in annesine dayanmaktadır. Abdülmuttalib'in annesi Selma Neccaroğullarından olduğu için Ümmü Haram ve Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym ile Resul-i Ekrem arasında uzak da olsa bir soy ilişkisi bulunmaktadır. Aynı zamanda Ümmü Haram ile Hazreti Peygamber arasında süt akrabalığı ilişkisi de vardır. Hazreti Peygamber ile Ümmü Haram bu akrabalık bağı sebebiyle zaman zaman görüşürlerdi. Hazreti Peygamber Küba Mescidini ziyaret ettiğinde onun evine misafir olur, orada yemek yer, öğle uykusuna yatar ve bazen ev halkına nafile namaz kıldırırdı. Bu ziyaretlerden birinde Resul-i Ekrem Ümmü Haram'a çok önemli bir müjde vermiştir. Ümmü Haram'ın yeğeni Enes bin Malik'in rivayetine göre Resulullah bir gün Ümmü Haram'ı evinde ziyaret eder. Ümmü Haram kendisine sofra kurar ve hizmet eder. Bir süre sonra Resulullah öğle uykusuna dalar. Biraz uyuduktan sonra Resul-i Ekrem gülerek uyanır. Ümmü Haram niçin güldüğünü sorunca rüyasında kendisine ümmetinden bazı insanların gösterildiğini, bunların tahtlarına kurulmuş krallar gibi gemilere binerek Akdeniz'de gazaya çıktıklarını ve hoşuna gittiği için buna güldüğünü söyler. Bunun üzerine Ümmü Haram kendisinin de onlar arasında bulunması için Allah'a dua etmesini ister ve Resul-i Ekrem onun için dua eder. Resulullah tekrar kafasını yastığa koyup uykuya dalar ve bir süre sonra yine gülümseyerek uyanır. Ümmü Haram bu defa niçin güldüğünü sorunca Resulullah ümmetinden bazılarının İstanbul'u fethetmek için sefere çıkacağını ve bunların günahlarının bağışlanacağını gördüğünü söyler. Ümmü Haram kendisinin de onların arasında bulunması için dua etmesini isteyince Resul-i Ekrem sen birinci gruptakiler arasındasın der. Ümmü Haram Uhud ve Huneyn gibi belli başlı gazvelere katılarak mücahitlere yardım etmiş, yaralı askerlerin tedavisiyle ilgilenmiştir. Şam bölgesinin fethinden sonra ise İslam'ı tebliğ etmek için kocası Ubade bin Samit ile beraber Dımaşk'a yerleşti. Hazreti Osman zamanında sadece gönüllülerin katılması şartıyla deniz seferine izin verilince eşiyle beraber Kıbrıs seferine iştirak et. Böylece Resulullah'ın daha önce kendisine verdiği müjde gerçekleşmiş oldu. 648 yılında gerçekleşen sefere katılanlar arasında Ebu Zer el-Gıfari ve Ebu Derda gibi önde gelen sahabiler de bulunmaktaydı. Ümmü Harem, sefer sırasında yaya yürüyemeyecek kadar yaşlı ve güçsüz durumdaydı. Kıbrıs'a ulaşıp Larnaka yakınlarında gemiden indikten sonra bineğinden düştü, boynu kırılarak şehit oldu ve orada defnedildi. Ümmü Harem, özellikle Türkler arasında Hala Sultan veya Hala Hatun diye bilinmektedir. Bunun sebebi, onun Enes bin Malik'le akrabalığını anlatırken kullanılan ve teyze anlamına gelen Arapça hale kelimesinin Türkçe hala kelimesine benzemesidir. Osmanlıların Kıbrıs'ı fethinin ardından Ümmü Haram'ın Larnaka yakınlarında Tuzla'daki mezarı bulunarak burada bir türbe ve tekke yaptırılmıştır. Hala Sultan tekkesi olarak bilinen bu yapı önemli bir ziyaretgah olup hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler tarafından günümüzde de ziyaret edilmektedir. Kıymetli dinleyiciler, künye programında bugün sahabi Ümmü Haram'ı tanıdık. Allah'a emanet olun. Künye. Hazırlayan ve sunan Gökhan Dağtekin.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

Ashab-ı kiramdan öğütler. Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh. Temel ve genel kurallar. Ölüm yatağındayken Ebu Bekir radıyallahu anh Ömer radıyallahu anh'ı yanına davet etti ve ona "Ömer, Allah'tan kork. Allah'ın insanlardan gündüz yapmalarını istediği bir amel vardır ki gece yapılırsa onu kabul etmez. Geceleyin yapmalarını istediği bir amel vardır ki onu da gündüz yapılırsa kabul etmez. Farzlar yerine getirilmedikçe nafileleri kabul etmez. Kıyamet günü mizanda amellerin ağır gelmesi dünyada hakka uymak ve onu ağır getirmekle olur. Ağır gelmesi için mizanın hakkı ona sadece hakkın konulmasıdır. Kıyamet gününde mizanı hafif gelenler dünyada batıla uyanlardır. Hafif gelmemesi için mizanın hakkı ona batılın konulmamasıdır. Allah-u Teala cennetlikleri en güzel amelleriyle andı. Kötülüklerini affetti. Ben onları hatırladığımda onların arasına giremeyeceğimden korkuyorum derim. Yüce Allah cehennemlikleri de en kötü amelleriyle anmış ve iyi olanı onlara iade etmiştir. Ben onları hatırladığımda bunlarla birlikte olmamayı ümit ediyorum derim. Kul hem ümit etmeli hem de korkmalı. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Eğer sen vasiyetimize riayet edersen, ölümden daha çok seveceğin bir yitiğin olmayacaktır. Ölüm sana da gelecektir. Eğer vasiyetime dikkat etmezsen, ölümden daha çok hoşlanmadığın bir kaybın olmayacaktır. Ondan kurtulamayacaksın da. Ayşe radıyallahu anha şöyle anlattı. Bir defasında yeni bir elbisemi giydim, ona bakmaya başladım, elbise hoşuma gitmişti. Ebu Bekir radıyallahu anh, neye bakıyorsun? Allah şu anda sana rahmet nazarıyla bakmıyor dedi. Ben de sebebi ne deyince o da bilmiyor musun? Kul dünya süsüyle gururlanırsa onu bırakıncaya kadar Yüce Allah o kula buğz eder dedi. Ben de hemen onu çıkarıp birisine bağışladım. Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi. Belki verdiğin sadaka senin günahına kefaret olur. Ömer bin el-Hattab radıyallahu an uzlet. Ömer radıyallahu an şöyle demiştir. Uzlette kötü insanlardan kurtulup rahata erme vardır veya kötü huylardan kurtulma vardır. Osman bin Affan radıyallahu an Osman'ın korkusu. Osman radıyallahu an şöyle demiştir. Hangisine girmemin emredileceğini bilmeden cennetle cehennem arasında olsam, hangisine gideceğimi öğrenmeden önce bir kül yığını olmayı isterdi. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh. Dünyanın tarifi. Ali radıyallahu anh'a bize dünyayı tarif eder misin denildi. O da şöyle cevap verdi. Başı sıkıntı, sonu yokluk, helali hesap, haramı ceza gerektiren bir yurttur. Orada zenginleşen yanlışlıklar yapar. Orada fakir olan üzülür. Ebu Ubeyde bin el-Cerrah radıyallahu anh. Derisi içinde. Ebu Ubeyde radıyallahu anh şöyle demiştir. Kırmızı, siyah, hür, köle, acem, Arap, kim olursa olsun. Takvada benden üstünse onun derisi içinde olmak isterdim. Zübeyr bin el-Avvam radıyallahu anh. Borç ödeme tavsiyesi. Cemel vakası olduğunda Ez-Zübeyr radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah'a borcu konusunda şu tavsiyeyi yapmıştı. Yavrum, eğer bir şeyi yapamazsan o konuda Mevlam'dan yardım iste. Abdullah şöyle anlatır. Vallahi dediğini anlayamamış ve babacığım Mevlan kim diye sormuştu. O da Mevlam Allah'tır. Vallahi borçla ilgili bir sıkıntım olursa ey Ez-Zübeyr'in Mevlası onun borcunu öde, ona borcunu ödeme imkanı ver derdim ve Mevlam bana ödeme imkanı verirdi.
Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh, tevazu. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh, kölelerinden ayırt edilemiyordu. Çünkü belirgin bir şekilde onlardan farklı bir tarafı yoktu. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
3: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
7: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
3: Telefon 0534 927 99 21.
2: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928,

0: Tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
0: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
5: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
6: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
7: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
8: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
9: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleri.

0: paketleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı Efendim.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, münafıklara en ağır gelen namaz yatsı namazıyla sabah namazıdır. Eğer bu iki namazdaki hayrın ne olduğunu bilselerdi, emekleyerek de olsa onları kılmaya gelirdi.
1: Çay yesen, doksan.

Ey Seydamız, ey canımız, nurlu yüzün bir ay gibi aydınlattı gönülleri. Her bir sözün Molla Zeki, her bir sözün ey Şeyh Zeki.

0: Peygamber aleyhissalatü vesselam normalde gitmiş olduğu bütün cihatların yerini söylemezdi. Ama bu sefer öyle bir ordu ki, öyle bir sefer ki, Ceyş-ül Usra adında Allah Resulü Bizans'a gidileceğini haberdar etti ashab-ı kirama. Şunu söyledi Allah Resulü, kim ne kadar infak edebiliyorsa, kim ne kadar sadaka verebiliyorsa buyursun versin dedi. Ve Hazreti Ebubekir malının tamamını getirdi. Hazreti Ömer malının yarısını getirdi. Hazreti Osman Ceyş-ül Usra'yı donattı, donatabildiği kadarıyla. Ama onların içerisinde biri vardı ki Ulbe İbni Zeyd adında, onun ne malı vardı, ne mülkü, ne atı vardı, ne devesi, ne de takati vardı ki Ceyş-ül Usra'ya katılabilsin. Allah Resulü'nün yanına geldi, şunu söyledi. Dedi ki ya Resulallah, ne malım var ne mülküm, ne olur bana bir binek versen, ben de Tebük'e gelsem, ben de Ceyş-ül Usra'ya katılsam, Allah-u Teala benden de bunu kabul etse ya Resulallah. Allah Resulü şunu söyler, vallahi ey Ulbe, hiçbir şey bulamıyorum sana vermek için. Hazreti Peygamber'den bunu duyunca Ulbe İbni Zeyd evine döner, ağlamaya başlar. Ulbe İbni Zeyd iki rekat namaz kıldıktan sonra ağlayarak Rabbine dua edip yakarışta bulunur. Der ki ya Rabbi, gördün, Peygamberin infağa davet etti herkesi. Hazreti Ebubekir malının tamamını getirdi. Hazreti Ömer malının yarısını getirdi. Hazreti Osman malının birçoğunu getirip Resulünün ayaklarının altına serdi. Ulbe İbni Zeyd'in ağlama sebebi neden bana infak verilmiyor, neden bana sadaka verilmiyor diye değil. Onun ağlama sebebi herkes verirken neden ben ya Rabbi senin yoluna ben infak edemiyorum, sadaka veremiyorum diye ağlıyor. Ya Rabbi, ben infak edecek, sadaka verecek hiçbir şeyi bulamadım. Ne çalışacak takatim var, ne de gücüm var ki çalışayım Allah yolunda, infak edeyim ya Rabbi. Ben de bugüne kadar fakirliğimden dolayı beni kırmış, beni rencide etmiş, fakirliğimden dolayı benimle dalga geçmiş olan kardeşlerime onurumu, haysiyetimi senin rızan için sadaka veriyorum ya Rabbi. Ne olur bunu benden kabul et ya Rabbi der, ağlayarak Allah Resulü bulunmuş olduğu mescide sabah namazını kılmaya gelir. Allah Resulü bir münadiye şunu söyler. Der ki git, dün akşam onurunu sadaka veren sahabeyi yanıma çağır. Münadi seslenir. Dün akşam onurunu sadaka veren şahsı Allah Resulü yanına çağırıyor der. Ulbe İbni Zeyd sesini çıkarmaz. Ve münadi tekrardan seslenir. Dün akşam onurunu sadaka veren şahsı Allah Resulü yanına davet ediyor der. Allah Resulü çağırdığından dolayı Ulbe utanarak, çekinerek Allah Resulü'nün yanına gelir. Allah Resulü Ulbe'ye der ki ey Ulbe, dün akşam vermiş olduğun sadakayı, dün akşam vermiş olduğun o infakı Allah senden kabul etti ey Ulbe, müjdeler olsun sana der. Sevinç gözyaşlarıyla mutlu bir şekilde artık evine döner Ulbe İbni Zeyd.
1: Güzel şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı Efendim.

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
6: Hayırdır abi?
5: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
8: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
9: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
10: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
11: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler Tarafı Karşısı.
3: Telefon 0534 927 99 21.
8: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak

0: Ümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
2: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
3: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı FM.
2: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor.
8: Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuru Çeşme Bin Mağazası bitiyor.

0: Yeşiyi bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: Bölüm. Ümeyye bin Halef artık serbestti. Kendisini zorla Bedir'e kadar getiren ve bir türlü peşini bırakmayan Ebu Cehil, kanlar içinde başsız vücuduyla serilmiş yatıyordu. Bundan sonra da dönüp Mekke'ye gitmesine karışamazdı. Zaten herkes canının derdine düşmüş haldeydi. Ancak bu defa gitmesine Müslümanlar izin verecek miydi? Bu hengamede savaş meydanından kendini kurtarıp dışarı atabilir miydi? Kelimenin tam anlamıyla bir can pazarının orta yerinde bulunuyordu. Kaçanlar vardı, kovalayanlar vardı. Yerde yatıp inleyen, can çekişen insanlar vardı. Kimi esir ettiğini bağlamakla, kimi yatırdığını boğazlamakla, kimi öldürdüğü adamı soyup zırhını, elbisesini ve silahını almakla meşguldü. Yaralıların, başı kesilenlerin feryatları göklere yükseliyor. Kanlar içinde serilmiş bulunan develerin, atların acı sesleri insana ayrı bir ürküntü veriyordu. Akan kanlar Bedir sahrasını kızıl renge boyamıştı. Tanınmadık bir insan değildi Ümeyye. Onu gördüğü zaman ''Bırakın gitsin bu biçare'' deyip bırakmazlardı kendini. Bir zamanlar Müslümanlara kan kusturma sevdasına kapılanların arasında hem de ön saflarında yer aldığını bilmeyen mi vardı? Bugün Bedir sahrasında canının istediği tarafa rahatça yürüyebilmek hiç kimse için mümkün değildi. Adım başında yatan bir ceset, bir yaralı insan veya hayvan vardı. Bu şartlar altında kaçmak da kovalamak da zordu. Kaçanın ayağı bir cesede takılıyor yahut kaygan hale gelen kanlı toprakta kayıp düşüyor. O zaman kovalayan gelip onun tepesine çöküyor, öldürüyordu. Bunun aksi de oluyor. Kovalayan boylu boyuna cesetlerin arasında yuvarlanıyor, o zaman kaçan ya dönüp onun işini bitiriyor veya uzaklaşıp canını kurtarıyordu. Hemen birkaç adım ötesinde bağırtıla bağırtıla kesilen bir kelleyle karşılaşan Ümeyye'nin dizlerinin bağı çözülmüş gibiydi. Etrafı saran kan kokusunun daha da ürkütücü hale getirdiği bu insan mezbahasından canını sağ kurtarabilmek için Ümeyye pek çok şeyini düşünmeden vermeye razıydı. Oğlu Ali'nin elinden tuttu. Bir kurtuluş yolu bulabilme ümidiyle ilerlemeye başladılar. Bu arada Ebu Cehil'in yerde yatan cesedine karşı hayatının bütün kiniyle, nefretiyle tüküren Ümeyye, bildiği en ağır küfrü de postaladıktan ve onunla böylece vedalaştıktan sonra ilerlemeye başladı. Savaş meydanının kenarına çıkmaya çalışıyordu. Ancak meydanın neresinde olduğunu bilmeyecek kadar heyecanlıydı. Sağ soluk gözetleyip gideceği yeri tayin edebilmek için zaman yoktu. İmkan da mevcut değildi. Bir defa kenara çıkabilse, eline bir deve yahut at geçirebilse, ver elini Mekke diyecek, soluğunu Mekke'de alacak ve ondan sonra bir değil bin Ebu Cehil gelse Mekke dışına bir tek adım atmayacaktı. Ama değil Mekke'ye varmak, sesinin ulaşabildiği birkaç yüz metre ötesine bile sağ salim ulaşabilmek kendisi için büyük bir başarı sayılırdı. Elinden tuttuğu oğluyla cesetlere basmadan, yardım isteyen yaralılara zerre kadar aldırış etmeden, hatta kim olduklarını bilme ihtiyacı duymadan ilerliyordu. Bu sırada yüklendiği birkaç zırhla savaş meydanının kenarına doğru yürüyen bir adamı gördüğü zaman sevinçten çıldıracak hale geliverdi Ümeyye. Ömründe bu derece sevindiğini hiç hatırlamıyordu. Küçük dilini yutup yutmadığını bile kontrol edemedi. "Ey Abdi Amr!" diye bağırdı. Adam duymazlıktan gelmişti. Ümeyye ancak o zaman aklını başına toplar gibi oldu. "Ey Abdülillah!" Adam bu defa döndü. Abdurrahman bin Avf'tan başkası değildi. Onu görünce dudaklarından birkaç kelime döküldü. "Sen misin ya Ümeyye?" Ümeyye bu defa tanıdığına da ayrıca sevinmişti. Böyle bir günde insan tanımazlıktan gelebilirdi. "Bırak o zırhları, tut benim elimden. Ben sana daha fazla gelir getiririm." Hazreti Abdurrahman bir iki demeden bıraktı zırhları. Öldürdüğü adamların silah ve zırhıydı bunlar. Bir köşeye bırakacak, daha sonra gelip savaşa katılacaktı. Ümeyye'nin nefesi genişlemişti artık. Yıllar var ki bu derece korktuğunu ve onun ardından da bu derece sevindiğini bilmiyordu. Bu derece müthiş bir manzara görmediğine yemin edebilirdi. Hayatından bu derece ümit kestiğini hiç hatırlamıyordu. Ömrü boyunca duymadığı pişmanlığı bugün duymuş, her zaman takdir ettiği Ebu Cehil'e karşı Muhammed'e duyduğunun çok çok ötesinde kızgınlık ve nefret duymuş. Onun leşine fırlattığı tükrükteki hıncı hiçbir Müslümana bakarken ve tükürürken duymamıştı. Ölümün pençesine takılan yakasını çok şükür kurtarmıştı. Esirlik onun için hayata yeniden doğuş gibi geliyordu. Yarın istenilenden fazlasını verir ve canını kurtarırdı. Dünya kadar malın sahibiydi. Bu mal kendini ve oğlunu kurtarma yolunda harcanmayacaksa neye yarardı? Hatta böyle bir günde kendini kurtarıverdiği için Abdülilah dediği Abdurrahman'a istediğinin ötesinde bağış yapabilirdi artık. Ancak bir de Yesrib'li arkadaşı Sa'd bin Muaz tarafından verilen habere ne demeliydi? Öteden beri yalan söylemediğini bildiği Muhammed kendisini öldüreceğini söylediyse ve şu anda onun bir adamı tarafından esir edilmiş bulunuyorsa bu defa ölümden nasıl kurtulmalı? Kendisini esir eden Abdurrahman şayet bir zorlama karşısında kalırsa peygamber diye inandığı ve uğrunda her şeyini terk ettiği adama karşı gelip "Ümeyye'nin kılına dokundurtmam, o benim esirimdir" diyebilir mi? Bir de, evet, bir de sonu gelmeyen eziyetlere, işkencelere uğrattığı Bilal. Şu anda şayet Bilal tarafından görülüverirse, o zaman başını açacağı belalardan nasıl kurtulacak? Bilal gidip Hazreti Muhammed aleyhisselama, "Bu adam beni işkenceden işkenceye uğratmıştı. Bunu sen de biliyorsun. Şimdi onu bana teslim etmeni arzu ediyorum" derse, işin sonu nereye varırdı? Tekrar şaşkına döndü Ümeyye. Doğru dürüst düşünme imkanı hiç yoktu. Bir anda dünyanın en büyük sevincini duyuyor, onun ardından hayatından ümidini kesen bir insan haline düşüyordu. Bu iki duygunun çarpıştığı kalbi hızla atıyor, dünyada tutunabileceği tek dal olan Abdurrahman'ın elini bütün gücüyle sıktığının farkına bile varmıyordu. Şekilden şekle, renkten renge giren çehresini bir aynada görme imkanı olsa, "Ben bu haldeyim öyle mi?" demekten kendini alamaz. Bu çehrenin kendisine ait olduğunu bile kabul edemezdi. Bir eli oğlunda, bir eli de Abdurrahman'da olduğu halde ilerlemeye çalışırken, "Bırakma, sakın bırakma elimi ey Abdülillah, benim sütlü develerim var" diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müezzini Bilal bin Ebi Rebah, savaş alanında elinde kılıcıyla bir sağa bir sola atılıyor, rastladığıyla kavgaya tutuşuyordu. İyi bir müezzindi ama iyi bir savaşçı sayılmazdı. Bununla beraber karşısında Allah'ın düşmanları, Resulünün düşmanları vardı. Müslümanlara hayat hakkı tanımayan, insan gibi yaşamalarına izin vermeyen, Allah'ın nurunu söndürme yarışına giren bir topluluk vardı. Onlara karşı indirmiş olduğu her kılıç darbesi, ruhunda biriken ve bir türlü sökülüp atılmayan acılara, elemlere bir deva gibi geliyor. Gönlüne bir hafiflik veriyordu. Bu yolda öldürülse, parça parça edilse de gam çekmeyecekti. Ancak son bir arzusu vardı. O da Mekke'deyken bin türlü eza ve cefayı kendine reva gören ve sırf Allah'ın birliğine inandığı için dayanılmaz işkencelere uğratan Ümeyye bin Halef'le baş başa bir dövüş yapabilmek. Onun cehennem kütüğünü andıran kocaman vücuduna kılıcını saplamanın zevkini duymak. Onu bağırta bağırta öldürmek. Bir de bunu yapabilirse kendisi için mesele tamamdır. Artık Bedir şehitleri arasına bir de Bilal eklenmiş olsa, onlar gibi can verse gam değil, keder değil. Nasıl olsa zaferin yüzü Müslümanlara gülmüş bulunuyordu. Bilal seve seve böyle bir zaferin kurbanı olmaya razıydı, ancak bir şartla. Ümeyye'den alacağını bu meydanda, şanlı Bedir sahrasında almak kaydıyla. Ama bu kalabalık arasında insanın aradığını bulması mümkün değildi ki. Ancak bir tesadüfle karşılaşma imkanı olurdu. Bilal ara sıra, "Allah'ım göster bana Ümeyye'yi, göster bana dinin düşmanını," diyerek niyazını yüce divana arz ediyordu. Birden karşısında el ele tutuşup giden üç kişiyi gördüğü zaman "Allahu Ekber" diye bağırmaktan kendini alamadı. Önce gözlerini ovuşturdu Bilal. Sonra bir daha baktı, bir daha bağırdı "Allahu Ekber" diye. Anasından doğalı bu derece heyecanlandığını iddia edemezdi. Hatta hürriyetinin eline verildiği gün bile bu derece sevinip sevinmediğini bilmiyordu. Karşısında bulunan üç kişiden biri Ümeyye bin Halef'ti. O artık diğerlerine bakmıyordu. Onların kim oldukları hiç önemli değildi. Bilal'in zihni yıllarca evveline ait olayları yıldırım hızıyla süzüp geçerken Ümeyye'nin suratı alabildiğine buruşmuştu. Şu anda Bilal'in sevinci mi, Ümeyye'nin üzüntüsü mü daha fazlaydı? Bunu bir Allah bilirdi. Ümeyye bütün kuvvetiyle Abdurrahman'ın elini bir daha sıkarken kontrol edemediği acayip bir sesle "Sizin süte ihtiyacınız yok mu ey Abdülillah? Size bol bol süt veren bir sürü deve verebilirim. Yeter ki hayatımı kurtarın," demek istiyordu. Fakat süt değil, hiçbir şey peş peşe "Allahu Ekber" diye bağırıp duran Bilal'i susturacağı, durduracağı benzemiyordu. Elindeki kana bulanmış kılıcı havada kavisler çizerken Bilal, "İşte Allah'ın düşmanı, küfrün elebaşısı Ümeyye bin Halef. O kurtulursa ben kurtulmayayım," diyerek bağırdı. Ümeyye çocuktaki saf bir merhamet dileğiyle Abdurrahman'a, "Yalvarırım bizi bırakma," derken gözlerini Bilal'den ve elindeki kılıçtan ayıramıyordu. Bilal için öldürülmesi pek lüzumlu olan Ümeyye, Abdurrahman için iyi bir gelir kaynağıydı. Bu sebeple "Ya Ümeyye'nin leşi yere serilecek ya ben mahvolacağım," diye bağırmakta olan Bilal'e bağırdı. "Hey Bilal, bunlar benim esirlerim. Onlara dokunamazsın." "Dokunmak ne demek? Bilal onları dokunacak değil ki. Sadece doğrayacak. Sadece parça parça edecek. Sadece onları, canlarını cehenneme postalayacak. Onları doğru dürüst öldürmeye razı değil ki Bilal." Onlara yaptıklarını bir bir ödetmeden, dünyaya geldiğine de geleceğine de bin pişman etmeden Ümeyye'yi bırakıp gitmek, "Kusura kalma, senin esirlerin olduğunu bilemedim," deyip geçmek Bilal'in lügatinde yer almamıştı. Böyle bir şeye rüyasında bile razı olamazdı. Abdurrahman'ın ne dediği, ne diyeceği önemli değildi. Bütün gücüyle boğazının damarlarını çatlatacak bir sesle, "Gelin Allah'ın düşmanı Ümeyye bin Halep burada. O kurtulursa ben kurtulmayayım," diye bağırmaktaydı. Yüzlerce çeşit sesin yükseldiği bir an olmasa, Bilal bu bağırışla Bedir sahrasının öte ucunda bulunanlara bile sesini duyurabilirdi. Bununla beraber sağdan soldan gelenler oldu. Ümeyye'nin etrafını çevirdiler. Abdurrahman bin Avf bir şeyler söylemek istiyordu. Ama dinleyen yoktu. O sadece hücum edenlere karşı Ümeyye'nin önüne gerilebilirdi. Nitekim öyle yaptı. Ama arkadan, sağdan soldan gelenlere karşı ne yapabilirdi? Bunların her birini durdurabilmesine imkan yoktu. Bu arada indirilen bir kılıç darbesi Ümeyye'nin oğlu Ali'yi tek bacaklı bir hale sokuvermişti. Bu acıklı durumu gören, ciğer faresinin kanlar içinde yere serildiğine şahit olan Ümeyye, son derece acı bir çığlık kopardı. Abdurrahman, böyle acı bir haykırışı ömrü boyunca hiç işitmediğini yıllarca sonra anlattığı hatıralarında dile getirecekti. Bu durumda hücum edenlere söz geçirme imkanının kalmadığını görüyordu. "Sen artık kendi başının çaresine bak ey Ümeyye. Benim yapabileceğim bir şey kalmadı," dedi. Ümeyye için sağdan soldan indirilen kılıçlara hedef olmanın ötesinde yapılabilecek hiçbir şey yoktu. Dünyanın altı üstüne dönse faydasızdı. Kısa zamanda iri bir çam yarması gibi olan vücut kanlar içinde yere serildi. Daha sonra tepesine rastgele indirilen kılıçlar görüldü. "Al bunu da benden, Rabah oğlu Bilal'den," diye haykıran bir sesten sonra indirilen son bir darbeye karşılık Ümeyye de son bir defa kıpırdar gibi oldu. Bunu Ümeyye'nin hareketsiz kalan vücuduna indirilen bir iki kılıç darbesi takip etti. Ümeyye'nin Bilal tarafından görülmesiyle üç bacaklı iki cesedin yan yana serilmesi arasında fazla bir zaman geçmiş sayılamazdı. Ancak bu kadarcık zaman içinde Ümeyye'nin ve Bilal'in zihinlerinden geçenler bütün bir ömrü rahatça doldurabilirdi.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: Hiç kimse bana değer vermiyor diyorsanız bilin ki siz kendinize değer vermiyorsunuz. Bilin ki siz kendinizi değersiz hissediyorsunuz. O yüzden değer arayışına girmişsiniz. Eğer sizin paranız yoksa başkasının size para vermemesi sizi rahatsız eder. Ama sizin çokça paranız varsa başkalarından para beklemezsiniz. Para arayışına girmezsiniz. Birilerinin size para vermemesi sizi incitmez. Aynen onun gibi. Eğer siz değer bekliyorsanız kendinizi değersiz hissediyorsunuz. Değer arayışına başlamışsınız demektir. Bu sorunun çözümü başkasının size değer vermesi değil. Siz kendinize değer veriyor musunuz? Lütfen kendinize değer verin, kendinizi değerli hissedin. Başkasından değer arayışına girmeyeceksiniz.

Vardım Cennetül Baki'nin önüne. Selam verdim ashabına beytine. Ellerimi açtım yüce Rabbime. Fatiha okudum, ben de ağladım. Cennet bahçesi nurdan kabrine. Bir köşeden baktım, ben de ağladım. Ben de ağladım. Ben de ağladım.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM. Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
2: Şimdi reklamlar.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Mmm, tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
7: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
3: Telefon 0534 927 9921.
8: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
5: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda.
3: Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
8: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan Alka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç

0: Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar turizmle, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
2: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
3: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
5: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı efendim.

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Abi.

0: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
1: Çağrı FM.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha!

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu
2: Çağrı FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
6: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
7: Telefon 0534 927 9921.
8: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
9: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
8: Telefon 0412 236 36 00, 0543 158 31 34.
10: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82.
11: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimiz.

0: Bizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
2: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
3: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
4: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
6: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı FM.
9: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. ...13. cüzün ikinci hizbini dinleyeceksiniz.

0: Müjdeci gelip de gömleği Yakub'un yüzüne sürünce, gözleri açıldı. Ve, ben sizin bilmediklerinizi, Allah tarafından vahiy yoluyla bilirim dememiş miydim? Dedi.
1: قَالُوا يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ
0: Evlatları ise şöyle dediler. Ey bizim şefkatli babamız! Bizim günahlarımız için Allah'tan mağfiret dile. Doğrusu biz günahkarız.
1: قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
0: O şöyle cevap verdi. Sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Gerçekten o gafurdur, rahimdir.

0: وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.
1: Yakup ailesi Mısır'a gelip Yusuf'un yanına girdiklerinde Yusuf annesiyle babasını kucakladı ve Allah'ın izniyle Mısır'a güven ve huzur içinde girin dedi.

Annesiyle babasını tahtına oturttu. Hepsi onun önünde saygıyla eğildiler. Yusuf, babacığım dedi. İşte küçükken gördüğüm rüyanın tabiri. Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi. O bana nice ihsanlarda bulundu. Beni zindandan kurtardı ve nihayet, şayet benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, sizi çölden getirip bana kavuşturmakla da beni ihsanına mazhar etti. Gerçekten Rabbim, dilediği kimse hakkında latiftir. Dilediği hususları çok güzel, pek ince bir tarzda gerçekleştirir. Şüphesiz o alimdir, hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilen, tam hikmet sahibidir.

Ya Rabbi, sen bana iktidar ve hakimiyet verdin. Kutsal metinleri ve rüyaları yorumlama ilmini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da, ahirette de Mevlam, yardımcım sensin. Sana tam itaat içinde bir kul olarak canımı al. Ve beni hayırlı ve dürüst insanlar arasına dahil eyle.

0: İşte bunlar, ey Resûlüm, sana vahiy yoluyla bildirdiğimiz gaybi hadiselerdendir. Yoksa onlar, tuzak kurmak ve planlarını kararlaştırmak için toplandıklarında, elbette sen onların yanında bulunmuyordun.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
0: Şunu unutma ki, sen büyük bir kuvvetle arzu etsen bile, insanların çoğu iman etmezler.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Halbuki sen, bu tebliğ karşılığında, onlardan herhangi bir ücret de istemiyorsun. Kur'an, sadece bütün insanlar için bir derstir, evrensel bir mesajdır.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
0: Göklerde ve yerde Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini gösteren nice deliller vardır ki, insanlar yanından geçip gittikleri halde, yüzlerini çevirdiklerinden farkına varmazlar.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
0: Onların ekserisi, şirk koşmaksızın Allah'a iman etmezler.
1: أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Acaba onlar, farkında olmadıkları bir sırada, Allah'ın cezasına uğrayıp, azabın kendilerini kaplamasından, yahut ansızın kıyametin kopmasından emin midirler?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: Ey Resûlüm! De ki, işte benim yolum budur. Ben insanları Allah'ın yoluna, düşünmeksizin, taklit yoluyla değil, delile dayanarak, idraklerine hitap ederek davet ediyorum. Ben de, bana tabi olanlar da böyleyiz. Allah'ı bütün eksikliklerden tenzih ederim. Ben asla müşriklerden değilim.

Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de başka değil, ancak şehirlerde oturanlardan vahye mazhar ettiğimiz bir takım erkeklerdi. Onlar dünyayı hiç gezmediler mi ki, kendilerinden önce yaşayanların akıbetlerinin nasıl olduğunu görüp anlasınlar. Ahiret diyarı elbette Allah'a saygı duyup haramlardan sakınanlar için daha iyidir. Siz ey müşrikler, hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Hatta اِذَا اسْتَيْأَسَ

O müşrikler kendilerine mühlet verilmesine aldanmasınlar. Daha öncekilere de böyle fırsat verilmişti. Ne zaman ki peygamberler toplumlarının imana gelmelerinden ümitlerini kesecek raddeye gelirler ve toplumları da peygamberlerinin kendilerini aldattığı zannına kapılırlar, işte o zaman onlara yardımımız ulaşır. İnkârcılar helak olur, dilediğimiz kimseler kurtulur. Çünkü uzun vadede cezamız, suçlu toplumlardan hiçbir surette geri çevrilmez. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي

0: Peygamberlerin kıssalarında elbette tam akıl sahipleri için alacak dersler vardır. İyi bilin ki bu Kur'an uydurulmuş bir söz değildir. Sadece daha önceki kitapları tasdik eden, dine ait her şeyi açıklayan, iman edecek kimseler için hidayet, rehber ve rahmet olan bir kitaptır. Ra'd Suresi Medine'de indirilmiş olup 43 ayettir. 13. ayette geçen ve gök gürlemesi anlamına gelen Ra'd kelimesi bu surenin ismi olmuştur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: ذلك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
1: ألف لام ميم را. İşte bunlar sana indirilen kitabın ayetleridir. Sana Rabbin tarafından indirilen Kur'an haktır, gerçektir. Ama insanların çoğu buna inanmazlar.
0: Allahu'l-lezî rafa'as semâvâti bighayri 'amadin terûnehâ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ.
1: الله odur ki gökleri sizin de görüp durduğunuz gibi direksiz yükseltti. Sonra da arşının üstünde kuruldu. Güneşi ve ayı hizmet etmeleri için sizin emrinize verdi. Bunlardan her biri belirli bir vakte kadar dolaşmaktadır. Bütün işleri O yönetir. Ayetleri size açıklar ki, Rabbinize kavuşacağınıza iman edesiniz.

Hem odur ki yeri yaydı. Orada sağlam dağlar yükseltti. Irmaklar akıttı. Her meyvenin içinde iki eş yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüze bürüyüp duruyor. Elbette bunlarda iyice düşünen kimseler için alacak nice dersler ve ibretler vardır.

Dünyada birbirine komşu parçalar, üzüm bağları, ekinler, dallı veya dalsız hurma ağaçları vardır ki, hepsi aynı su ile sulanmaktadır. Bununla beraber, yemede biz onların bazısını, bazısından daha üstün, daha kaliteli kılarız. Elbette bunlarda, aklını kullanan kimseler için, alacak nice dersler, nice ibretler vardır.

Eğer onların iman etmemelerine şaşırıyorsan, bil ki asıl şaşılacak olan, onların ölüp toprak olduktan sonra biz yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. İşte onlardır Rablerini inkar edenler. İşte onlardır boyunları tasmalı olanlar. Ve işte onlardır hem de ebedi kalmak üzere cehennemlik olanlar. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ

0: Abi.
1: Şaşılacak bir yanları da, güzellik ve mutluluk dururken, kötülüğü çarçabuk istemeleridir. Halbuki kendilerinden önce, ibret olacak nice cezalar gelip geçmiştir. Niçin onlardan ibret almazlar? Doğrusu senin Rabbin, insanların zulümlerine karşı, yine de mağfiret sahibidir. Bununla beraber unutmayın ki, o cezalandırdığında da cezası çetindir.

0: dedi.
1: Kâfirler diyorlar ki, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen, ey Resûlüm, sadece bir uyarıcısın. Her millete bir yol gösteren vardır. Allah

0: İşte o Allah'tır ki her bir dişinin neye gebe olduğunu, karnında ne taşıdığını ve rahimlerin neleri eksik bırakıp arttırdığını bilir. Doğrusu onun katında her şey bir ölçü iledir.
1: Alimul gayb ve şehadetil kebirul mutaal.
0: Gayb ve şehadet alemini de, görünmeyen ve görünen alemi de bilen, büyük ve yüce olan O'dur.

Sizden sözünü gizleyenle, açıkça söyleyen, geceliğin gizlenenle, gündüzün meydanda gezen, onun bilmesi bakımından hep aynı durumdadır.

0: O, insanın önünde ve ardında devamlı suretle nöbetleşerek görevlendirilen melekler vardır. Bunlar Allah'ın emrinden ötürü onu koruyup kollarlar. Bir toplum kendinde olan durumu değiştirmedikçe hiç şüphe yok ki Allah da o toplumda olan hali değiştirmez. Allah bir toplum içinde kötülük irade buyurdu mu, onu geri çevirecek kuvvet yoktur. Artık Allah'ın dışında onları himaye edecek kimse olamaz.
1: هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ ثِقَالًا.
0: Size şimşeği göstererek hem korku hem ümit verir. Yağmur yüklü ağır bulutlar oluşturur.
1: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ.

Gök gürlemesi, hamd ile onu takdis ve tenzih eder. Melekler de, duydukları saygıdan ötürü, onu takdis ve tenzih ederler. O yıldırımlar gönderir. Onlarla dilediği kimselere çarpar. Durum bu iken, onlar hala Allah hakkında birbirleriyle tartışıp, ileri geri konuşurlar. Halbuki onun cezası pek çetindir. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ

0: Rabbimden.
1: Geçerli dua, ona yapılan duadır. Müşriklerin ondan başka yöneldikleri putlar ise, kendilerine hiçbir surette icabet edemezler. Onların durumu, tıpkı ağzına su ulaşsın diye iki elini önündeki kuyuya doğru uzatan adamın durumuna benzer. Oysa bu durumda su hiçbir zaman ona ulaşamaz. İşte kâfirlerin duası öyle boşa gider.
0: وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ.
1: Halbuki göklerde olsun, yerde olsun kim varsa, isteyerek veya istemeyerek, hem kendileri hem gölgeleri hepsi sabah akşam Allah'a secde ederler.
0: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ

Göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De. Onların da kabul ettiği gerçeği sen açıkla. Allah'tır. De. Ama siz kalkmış, onun dışında kendilerine bir fayda sağlamaya veya kendilerine gelen bir belayı uzaklaştırmaya gücü yetmeyen bir takım tanrılar edinmişsiniz. De ki, hiç kör ile gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da, yaratma işi kendilerine şüpheli mi geldi? De ki, her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O tektir, her şeyin üstünde mutlak hakimdir.

O gökten yağmur indirir de, vadiler, dereler, kendi ölçülerince dolup sel olur akar. Sel, suların üstünde kabaran köpüğü alıp götürür. İnsanların, zinet veya bazı eşyalar yapmak için, ateşte erittikleri madenlerin de buna benzer köpüğü olur. İşte Allah, hak ile batılı, böyle bir temsil ile anlatır. Köpük yok olup gider. İnsanlara faydası olan cevher kısmı ise dipte kalır. Allah işte böylece misaller verir.

0: Rablerinin çağrısına icabet edenlere en güzel mükafat cennet vardır. Fakat onun davetini kabul etmeyenlere gelince, şayet dünyada olan bütün şeyler ve onların bir misli daha kendilerinin olsaydı, kurtulmaları için fidye olarak hepsini verirlerdi. İşte bunlar çetin bir hesaba maruz kalacaklardır. Onların kalacakları yer cehennem olacaktır. Orası ne kötü bir yerleşim yeridir.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Bebeklere kundakta mazerler sıkılıyor. Dünya sessiz kalıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmayanlar nasıl öleceksiniz? Sanmayın mahşer günü sizler güleceksiniz. Sadece kınayanlar hiç kolay ölmeyecek. O adı Müslümanlar bir gün hesap verecek. Gazze'ye güneş doğacak. Kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak.

Direniş bitmez mutlak. Zafer bizim olacak. İntifada Filistin, intifada kalacak. Ey kahhar olan Rabbim, isminin hürmetine Gazze'yi mezar eyle zalime. Gazze'yi mezar eyle zulme.